fontren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Nebe suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe haber anlamına gelir. Sure kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemun.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemun.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknakum ezvaca ve cealna nevmekum subata.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve cealnel leyle libasa ve cealnen nehara maaşa.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا.
0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.

Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. İlla

Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.

Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.

0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
1: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
0: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
1: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma errahman la yemlikun minhu hitaba.
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.
1: Yevme yekumur ruhu vel melâiketu saffen la yetekellemûne illâ men ezine lehu'r-rahmânu ve kâle savâbâ.
0: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.
1: Zâlikel yevmul hak.
0: İşte bu gerçek olan bir gündür. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutar.

0: ترابا.
1: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ.
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ

0: نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: E entum eşeddu halqan emissemâ. بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.

0: sa'a ve burrizetil cehîmu limen yara.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
0: وَأَمَّا

0: Kimde Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.
1: Yes.

Ey Muhammed, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: duhaha.
1: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en ca'ehul e'ma.
1: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
0: Ve ma yudrike leallehu yezzekke ev yezzekkeru fetenfe'ehu'z-zikra.
1: Ey Muhammed, ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
0: Emme men istagna fe ente lehu tasadda ve ma aleyke alla yezzekka.
1: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
0: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
1: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
0: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
0: Fî suhufin mukarrame merfu'atin mutahhara bi'eydi sefere kiramin berara.
1: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
0: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
0: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
1: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.

0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
1: Fe izâ

0: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: Vucuhun yevme'izin musfirah, dâhikatun mustebşirah.
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: Ve izen nucumun kederat.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَّيْلِ اِذَا عَسْعَسِ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in semme emîn.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ.
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ.
1: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ.
1: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
1: Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?

0: Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzes-semâ'u fatarat.
0: Gök yarıldığı zaman.
1: Ve izel-kevâkibu teferat.
0: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
1: Ve izel-biharu fuccirat.
0: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
1: Ve izel-kuburu bu'thirat.
0: Ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
1: Alimet nefsum ma qaddemet ve ahharat.
0: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
1: Ya eyyuhel insanu ma garraka bi rabbikel kerim.
0: Ey insan, lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

0: erakkebek.
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren odur.
0: Kellâ bel tukezzibûne biddîn.
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.
0: Ve inne aleykum lehâfidîn. Kirâmen kâtibîn.
1: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
0: Ya'lemûne mâ tef'alûn.
1: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
0: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
1: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
0: Ve innel fuccâre lefî cehîm.
1: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
0: Yaslevnehâ yevmeddîn.
1: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
1: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
1: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
0: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
1: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?
0: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
1: O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül lil mutaffifin.
1: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
0: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.
1: Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
0: وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.
1: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zaman da ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.
0: أَلَا

0: Azim.
1: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
0: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ
1: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır.
0: وَمَا

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır. Der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.
1: Kalla innahum an rabbihim yawma idin lemahcubun.
0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: Thumma innahum lasalul cahim.
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: Thumma yuqalu hadha'llazi kuntum bihi tukazzibun.
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: Ve mâ

0: İlliyyunun ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrara lefî ne'im.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vücûhihim nazraten ne'im.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: Yusqawna min rahiqin mahtum khitamuhu misk ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
0: O şarabın karışımı yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği tesnim denen bir pınardandır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.
1: وَاِذَا

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى

Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: وحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.
0: Yeah.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ
0: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ
0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed, sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürûç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürûç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Biz

0: وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: kabir.
1: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
0: İnne batşe rabbike leşedîd.
1: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
0: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
1: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
0: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lima yurid.
1: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
0: Hel etâke hadîsul cunûd, Fir'aun ve Semud.
1: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
0: Belillezîne keferû fî tekzîb.
1: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
0: Vallahu min verâihim muhît.
1: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
0: Bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz.
1: Doğrusu o kitap levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ves-semâi ve't-târiq. Ve mâ edrâke met-târiq. En-necmu s-sâkib. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
1: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقُ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: O, bel kemiği ile göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan, atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبَلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
1: Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
1: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme rabbikel e'lâ.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: الذي خلق فسوى.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: والذي قدر فهدى.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: والذي اخرج المرعى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
1: O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُكَ

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed, biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü o açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَ

0: وَلَا يَحْيَى
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Gâşiye suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Ucuhun yevmeizin haşi'e, amiletun nasibe, tesla naran hamiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
1: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعِيهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ
1: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.
0: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim nefsime zulmetti.

Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertize.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
2: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına Radyo 7'ye, hayatın tüm renklerine Radyo 7'ye, bu canım ülkenin alışkanlığına, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Yepyeni bir güne ve haftaya ve programa başlıyoruz birlikte. Takvimimiz 17 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Hicri takvimimiz ise 4 Rebiülevvel 1448'i, canım ülkemin saati 7'yi 4 dakika hatta 5 dakika geçiyor. Reklamlarımız henüz nihayet erdi ve biz sizinle çok şükür yeniden beraberiz. Nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin, afiyet ve sağlık versin. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size selam var, onu da iletiyorum efendim. 0507 977 0101'i de hatırlatıyorum ki siz biz buradayız diyebilin diye. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Seve seve okuyacağız, kelime kelime evelallah okuyacağız. Yani yazın, adınızı, soyadınızı ve bulunduğunuz yeri yazmayı, iliştirmeyi de ihmal etmeyin. Bunun dışında görüşünüz, kanaatiniz, fikriniz, tecrübeniz, teklifiniz, tenkitiniz, her birine evelallah açığız. Hukukun, genel kültürün, örfün, adetin, ananenin içerisindeki değerlendirmelerin tümüne kapımız evelallah açık. Ama onun öncesinde buyurun duamızı edelim, ardından da işimize beraber bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimetin, ama her bir nimetin için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. O nimetlerin kıymetini bilemiyoruz ama sen ne olur onları eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece senden kulluk ederek, sana kulluk ederek senden isteyenlere de bahşeyle. Ya Rabbi, bize akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı, beden sağlığımızı yaşayabileceğimiz, koruyabileceğimiz, geliştirebileceğimiz insanlar nasip et. Aferin, bizi her türlü şerden, hastalıktan, kötülükten muhafaza et ne olur. Ya Rabbi, kıyamete kadar aklımız başımızdan gitmesin. Bereketimiz çok olsun, yollarımız açık olsun. Kazayı, belayı, hastalığı, korkuyu def et. Ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde, büyük günde bizi senin intikamını almak üzere memurun eyle, askerin eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
1: Basından başlıklar.
2: Hürriyet'le başlıyoruz. Spor ve futbol bir numarada gözüküyor. Bütün gazetelerde ilk sıraya oturtulmuş. Son olarak Beşiktaş Süper Lig'de Eyüpspor'u yendi. Sezonu ezeli rakiplerinin aksine 3 puanla başladı. Neyse, Beşiktaş'ın en azından planı, programı hayata geçmiş, gerçekleşmiş, iyi bir başlangıç. Yalnız şu kesin, Süper Lig'de beklenenden daha iyi bir Anadolu takımı görüntüsü var. Üç büyükler, dört büyükler aynaya bir baksınlar. Papuç pahalı. Hem de çok pahalı. Karşılarında dişli, dinamik, hazır. Tercihlerini ve transferlerini büyük bir bilinçle yapmış Anadolu kulüpleri var ki olsunlar. Sonuna kadar destekliyorum. Diğerleri de aynaya baksınlar. Fenerbahçe başta olmak üzere. Galatasaray, Trabzonspor. Bakın arkadaş, Türkiye'siz kaybederiz. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'in Avrupa CEO'su Martine, sanayinin rekabet gücünü arttırmak için hazırlık yapan Avrupa Birliği'ni uyardı. Sürece Türkiye'nin de dahil edilmesini isteyen Martine, Türkiye olmazsa herkes kaybeder diyor. Türkiye'de üretilebilecek otomobilleri Avrupa'da üretmek zorunda kalırsanız eğer çok daha pahalı olur. Müşteriler otomobilleri Avrupa'da daha pahalı oldukları için satın alamazlarsa Avrupa'da kaybeder. Türkiye bizim için temel ülkelerden biri. Burada fabrikamız, kapasitemiz, bilgi birikimimiz ve nitelikli iş gücümüz var diyor Hyundai'in Avrupa CEO'su Martine. Javier Martine sevgili dinleyiciler, Avrupalıları uyarıyor. Dinlerler mi? Anlarlar mı? Kendileri bilir. Peki. Diğer haber. Tarikat evinde milyarlık altın. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlığa neden oldu. Dün bu konuda şok bir gelişme daha yaşandı. Elebaşı Alişan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'i arayan polis birçok adrese baskın düzenledi. Basının evlerin birinde 1.34 milyar Türk lirası değerinde. Bakın bin demiyorum, milyon demiyorum, milyar diyorum. Sadece bir evde bulunan para 1.34 milyar lira değerinde 200 kilogram külçe altın bulundu. Altının kaynağı henüz belirsiz. Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu da ortaya çıktı. Bu sadece ailenin üzerine kayıtlı olanlar. Tabii yani herhangi bir garabet, herhangi bir beis görmeyip üzerlerine kaydı çıkanlar. 191 gayrimenkul. Bir de bak bu kadarı fazla oldu, şüphe uyandıracağız kardeşim, sanki 191'i uyandırmıyormuş gibi. Senin üzerine olsun, amca oğlu üzerine olsun, gelinin üzerine olsun, kayınpederin üzerine olsun, arkadaşın dostun üzerine olsun, gruptakilerden birinin üzerine olsun yaklaşımıyla verilenler var. Onları henüz kestirmek mümkün değil tabii. Nedir ne değildir o belli değil. Yarınları kardeşlikle kucaklayacağız diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Eşitsizlikle mücadele edeceklerini söylüyor. Hünkar Hacı Bektaş'ın huzurunda namus sözümüzdür. Bugünün mağduru olsak da yarının zalimi olmayacağız. Gördüğümüz kötülüğü gönlümüze gömüp Türkiye'nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız diyor Özgür Özel. Hep beraber iktidar olacağız. Alevilerin rızalarını alacağız diyor. Müzikle ilgilenenler bilir. Notalar böyle do re mi fa sol la si do diye devam eder. Aynı şekilde geri döner. Her tuşa basıyor Özgür Bey. Önüne gelen her tuşa basıyor. O her tuşa basınca partinin ileri gelenleri olmayan tuşlara da basıyor. Büyük problemler yaşanıyor. Alın bir problem daha. Zorba. Büyük öfkeye neden oldu. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkartan tribün zorbası bütün Türkiye'den büyük tepki gördü. Tribün zorbası Şenel Akdemir babasıyla maça gelen küçük yeğenin formasını zorla çıkarttırdı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekince Akdemir gözaltına alındı. Ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Gençler Birliği de holigana tepki gösterdi. Çocuğu Fenerbahçe formasıyla tesislere davet etti. Holigan Akdemir'in çirkin tavrının futbol sever tarafından kınandığı dile getiriliyor. Ben bu arada çocuğu polisin kucağında gördüm, o görüntülerde takip ettim. Babayı göremedim. Tabii öyle bir olayın şahidi olmak herhalde babayı sakin tutmamıştır. O sebeple baba ortalıklarda yoktur. Lakin holigana anladığı dilden konuşmak da bir babanın vazifesidir normal şartlarda. Öyle mi? Öyle mi anlaşılıyor senin tarafından 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe forması ya da fark etmez herhangi bir kulübün taraftarını içeren ya da forması? Öyle mi anlaşılıyor senin tarafından? O zaman sen de benim anladığım dilden konuşacağız şimdi deyip yaklaşımını normal bulurum. Gayet normal bulurum. Bazıları o dilden anlıyor. Yeni Şafak gazetesi ne diyor? Avrupa Birliği'ne üyelik artık önceliğimiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye verdiği röportajda Avrupa Birliği üyeliğinin artık Türkiye'nin öncelikleri arasında olmadığını söyledi. Avrupa'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına istekli görünmediğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin katılmaması Avrupa'nın kaybı ifadesini kullandı. Erdoğan Amerika Başkanı Trump'tan F-35 konusunda verdiği sözü tutmasını beklediklerini de söylüyor. Tutmayacak. Nasıl ki Avrupa Birliği yaklaşık 50 yıldır ekonomik topluluk döneminden bu yana sözlerinin tutmadıysa, oyaladıysa, dediyse bugün de aynı şeyi yapacak ve tutmayacak, çok olağan dışı bir tehditle karşı karşıya kalmadığı müddetçe. Mekke ittifakına Mısır'da katılabilir yine Başkan Erdoğan'ın ifadeleri içinde. Ölümlerin yarısının nedeni sigara dedi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Ülkede geçen yıl 8 milyar paket sigara satıldığını açıkladı. 8 milyar paket Türkiye'de sigara satışı. Sigara tüketiminde Türkiye'nin dünyada ikinci sırada olduğunu söylüyor Sağlık Bakanı. Ölüm sebeplerimizin %50'sinin üzerindeki hastalıkların esas sebebi sigara, hareketsizlik ve kilo dedi. Memişoğlu bunu kullanmaması için insanların motive edilmesi gerektiğini de söylüyor değerli dinleyiciler. Dünyada garip ifadeler var. Türkiye'yi ve insanını anlatan ifadeler. Onlardan birinin Türk gibi sigara içmek olduğunu herhalde biliyorsunuzdur. Yani birini söndürüp hemen diğerini yakmak. Hatta birini söndürmeden diğerini yakmak. Bir diğerini. Sonrasında bir maraton koşucusu gibi hiç kimseye liderliği bırakmamak. En çok ben içiyorum gördün mü demek. Ama bu birinciliğin övünülecek bir tarafı yok, utanılacak bir tarafı var. Sağlık Bakanı Memişoğlu Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı gelişimi de anlatıyor. Yılda 3 milyondan fazla kişinin sağlık hizmeti için ülkemize geldiğini söylüyor. Dinleyin.
0: Bugün 3 milyon üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor. Burada daha da gelişiyor. Çevremizdeki ülkelerimizden sağlık hizmetini örnek almaya çalışıyorlar. Bizden destek istiyorlar. Sağlık sistemi Türkiye'nin baktığınız zaman gurur kaynaklarından bir tanesi. 25 yılda özellikle son 25 yılda Türkiye sağlıkta büyük bir gelişim süreci yaşadı. Bugün sağlıkta herkesin rahat ulaşabildiği sosyal amaç tarafı da çok kuvvetli olan, aynı zamanda teknolojisini de kullanabilen bir ülke haline geldi. Yaş ortalamamız bey doğumda 78,5 olmuş. Yani artmış. Neydi bu? 72 idi 2002 senesinde. Geçen sene bu 78,1'di. Esasında yaşlı ortalaması çok daha fazla yaşayan bir topluma haline geldik. Bu esasında sağlık sisteminin dünyada başarı parametrelerinden bir tanesi. Yani siz ne kadar uzun yaşıyorsanız sağlık sistemimiz o kadar iyidir.
2: Arama kurtarma ordusu 175 bine çıktı diyor Yeni Şafak, bunu manşete oturtmuş. Bugün 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 1999'daki Marmara depreminin 27. yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Takvimimiz 17 Ağustos'u gösteriyor malumunuz. 17 Ağustos afet yönetimi ve arama kurtarma konusunda bir milattı. 6 Şubat depremleriyle eksiklikler görüldü. Kapasite güçlendirildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Türkiye'nin bugün 175 bin kişiden oluşan arama kurtarma ekiplerine sahip olduğunu dillendiriyor, söylüyor. Allah bir daha vermesin tabii öyle afetler, felaketler, ama maalesef ki deprem gerçeğinin tam göbeğinde yaşayan bir ülkeyiz. Gazze'de kimsenin yaşamaması gerekiyor. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu İtamar İsrail'i bir terörist aslında. Gazze'ye yönelik saldırıların her gece sürdürülmesini, 30, 40 ya da 50 Filistinlilerin en az katledilmesi gerektiğini iddia etti. Terörist bakan, orada insan olmayan insanlar var, yaşamamaları gerekiyor, onlara insan diyerek bile cömert davranıyorum diyor. Saptırılmış, tahrif edilmiş, bozulmuş, kastedilmiş inançlarının bir parçası olarak yaratılanların tümünü insan hüviyetinde, sıfatında görmediklerini size daha evvel defalarca söylemiştim. Sapkın inançlarının bir parçası olarak, Siyon anlayışının, inancının bir gerçeği olarak bu böyle. O yüzden onlara goyim diyorlar. Yani sadece kendilerine hizmet edecek, insana benzer ama insan olmayan, insanımsı, kendi refahlarına, Siyon'un refahına hizmet edecek, malıyla, canıyla, bedeniyle, aklıyla, eviyle, malıyla, mülküyle ortadan kaldırılmalarında da herhangi bir beis olmayacak, herhangi bir sıkıntı olmayacak. Hatta onların diliyle ya da diniyle söylüyorum, ünlemle beraber, inanç gerçeğiyle beraber söylüyorum, sevap dahi olabilecek icralara yol var, yer var Itamar Ben-Gvir'in. Şaşırtan bir durum değil. İsrail varsa huzur yok. Akşam gazetesinde neler var? Kansere milli cihazla teşhis. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun verdiği bilgiler içerisinde. Kanser, SMA gibi hastalıkların ilaçlarını üretir hale geleceğiz diyor. Planlanan 8 yerli aşıdan en az 6'sı sözleşme aşamasına ulaştı diyor. Aselsan'ın ürettiği yapay zeka destekli röntgen cihazı şüpheli lezyonları anında tespit edecek ve 2 yerli ultrason cihazı da yolda diyor değerli dinleyiciler. Mavi vatandan yeşil vatana çıkarma akşamın manşeti olmuş. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale edildi. 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve toplam 82 kara unsuruyla müdahale edilen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bu arada Adalet Bakanı Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18'ine adli kontrol uygulandığını bildirdi. 11 kişi tutuklandı. Yangınlarla münasebeti olduğu ifade edilen şüpheli münasebetsiz kişilerden 11'i tutuklandı değerli dinleyiciler, haberiniz olsun. Peki, Benim arkadaşlarım arasında da vardı çocukluğumda. Güvercin hastalığı, daire fiyatına güvercin olur mu? Oluyormuş. Nadir şebap güvercinlerinin tutkunları Erzurum'da bir araya geldi. Değerleri 100 bin liradan 5 milyon liraya kadar çıkan güvercinler büyük ilgi görüyor sevgili dinleyiciler. Güvercinler güzeller mi? Vallahi fıstık gibiler. Öyle söyleyeyim, harika. Ama 100 binden 5 milyona çıkan fiyatlarla satışı normal mi? Bence anormal. Bence anormal. Bir de sevdalılarına sormak lazım tabii. Petrol üretiminde yeni rekor. Türkiye'nin ilk 6 aydaki petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Gabar'ın üretimdeki payı %60'lar seviyesinde. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika'dan memnuniyetsizlik duyan Körfez ülkelerinin Mekke savunma anlaşması gibi alternatif seçenekleri değerlendirdiğini yazdı. Avrupalı bir yetkili Mekke anlaşmasına işaret ederek bu üçlü görüşme Müslüman ülkelerin savunma ortaklığını çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor diyor. Malum Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan Mekke ortak savunma anlaşmasını 7 Ağustos tarihi itibariyle imzalamıştı. Görevden geldi, nöbetten geldi uzman çavuş. Evine çıktı, 5. kattaki evine. Ah, anahtar yok. Anahtarı almadığını fark etti, kapıda kaldı. Hakkari'de yaşıyor uzman çavuş Kasım Yurt. 5. kattaki evine girmek için itfaiyeyi aramak geldi aklına. Geldi itfaiyede, şimdi Allah var. Ama araç tam da o sepeti uzattığı esnada, yani dışarıdan balkondan eve girecekti uzman çavuş Kasım Yurt. Bir anda kaydı, nasıl oldu bilinmez ve duvarla sepet arasında sıkıştı uzman çavuş Kasım Yurt. Maalesef ki hayatını kaybetti. Yani işin içerisinde ihmal ya da gerekçeler, sebepler olduğu ortada, buna dair hukuki prosedüründe devam edeceği belli. Yeni Akit gazetesi ne diyor? Sapkın değilsen burs yok. LGBTİ lobileri eğitime destek bahanesiyle üniversitelere el atmış durumda. Bazı isimlerin trans öğrencilerin eğitim hakkına katkı sağlamak adı altında para dağıtacağı söylentisi. Eğer bu gruba sempatiyle bakmıyorsan, o grupta değilsen asla burs alamayacaksın kararıyla beraber anlatılıyor ve gösteriliyor. Bu da büyük bir kanser hücresi gibi bütün Türkiye'yi sarıyor. Maalesef sarıyor. Kasadan 200 kilo külçe altın çıktı. Yeni Akit gazetesi de vermiş. Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüyle alakalı olarak konuştu. Şöyle dedi.
4: Geçtiğimiz günlerde Alihan Kuriş çıkar örgütlü suç şebekesine de, örgütüne de İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bir operasyon yaptı. Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüt, üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Buna da açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üst kademeli, 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber bütün dini cemaatlere yönelik bir özgürlük ortamı oluştu. Rahat rahat faaliyetlerini yürütebildiler. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü kesinlikle işi farklı bir noktaya götürdüler. Burada örgütün mali kaynaklarına, finansman kaynaklarına yönelik olarak yapılan bir operasyon var.
2: Örgütün mali kaynaklarını sadece içeride temin etmediği, oluşturmadığı, aynı zamanda yurt dışında da ilişkiler kurduğu, Almanya ve İsrail başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere köprüler attığı, merkezler inşa ettiği, sözüm ona külliyelerin inşasına bizzat Alman Cumhurbaşkanı'nın gelip destek verdiği vesaire de biliniyor. Yani daha evvel de sormuştum, bu Almanlar beni niye desteklemiyor arkadaş? Sizi niye desteklemiyor arkadaş? Diye insanın aklına soru geliyor. Aklına geliyor ama. Göktaş, evlerin %57'sinde çocuk yok diyor. Türkiye'de hanelerin %57'sinde 18 yaş altında çocuk yok diyen isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Sofraları bereketlendiren, evleri neşelendiren çocuk seslerinin bir an önce çoğalması çağrısında bulunuyor. Sabahta neler var? Emeklilikte arkadaş yoksunluğu tehlikesi. Erkekler ikinci elliye girerken pek çok şeyini kaybetmekten korkar. Kaslarını, hafızasını, gücünü, statüsünü vesaire vesaire, ama kimsenin konuşmadığı bir kayıp daha var. Arkadaşları. Bedeniniz kaç arkadaşınız olduğunu biliyor. Yalnızlık sadece ruhunuzu değil de bedeninizi de üzüyor deniyor. Bir şey daha biliyorum. Arkadaşların sayısının ilerleyen yaşlarda azalması insanın psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Onu hatırına getiriyor, yok bunu hatırına getiriyor, göçmüş ve diğeri Anadolu'nun herhangi bir köyünde evlatlarının yanında yaşamaya gayret ediyor. İşte bu yalnızlık duygusu da psikolojiyi alt üst ediyor. Allah kimseyi tek bırakmasın efendim. Güçlü devlet farkı diyerek vermiş Sabah gazetesi. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi acziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak kayıtlara geçti. Hatırlayacaksınız o soruyu, nerede bu devlet? 17 Ağustos 1999'da gece yarısında yıkılan şehirler, enkaz altında yakınlarını bekleyen insanlar, hafızalara kazınan o acı soru hepimizce malum, nerede bu devlet? Çünkü devlet ortada yoktu. Oysa çok daha büyük bir afeti yaşadığımız 6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde 13. dakikada enkazlara ulaşılmaya başlamıştı ki çok daha büyük bir afetti, yeniden söylüyorum. Depremin ilk saatlerinde binlerce vatandaş kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri kısa zaman içinde hava köprüsü kurdu, uçaklar, helikopterler, gemiler, binlerce personel bölgeye sevk edildi. Aradaki bu muazzam farkı görmezden gelmek de insaf çizgilerini çoktan aşar, çoktan aşar. Diyarbakır'da 50 yıllık hasretin bayramı, Diyarbakır sokaklarında Yavuz Donat dolaşmış. Bölge halkının Başkan Erdoğan'a, Bahçeli'ye evet diyen 467 vekile minnettar olduğunu söylüyor. Gazeteci, deneyimli gazeteci Yavuz Donat Sabah gazetesinde herkes aynı şeyi söylüyor diyor. Huzurda hayır var, mutluluk var ve bereket var. Yanık çarşıda bir esnaf, yıllarca bizi kandırdılar, çocuklarımızı dağa çıkarttılar. Terörsüz Türkiye geç bile kaldı ifadelerini kullanıyor değerli dinleyiciler. Yorumu size bıraktım. Takvim gazetesinde neler var? Holiganizme karşı omuz omuza. Gençler Birliği Fenerbahçe maçını üzerinde forma ile takip eden 4 yaşındaki Göktuğ'a yapılanlar taraftarlığın sınırını aştı. Göktuğ'a sallanan o parmak toplumun vicdanına dokundu değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Savcılığı o taraftarı müsabakalardan men etti. Spor dünyası da bu çirkin tavra kayıtsız kalmadı. Gençler Birliği Göktuğ formasıyla kulübe davet etti. Fenerbahçe minik taraftarının Lyon maçında Kadıköy'de misafir edileceğini duyurdu. Ev hapsi verilen Şenel Akdemir bir daha statta maç izleyemeyecek. Daha evvelki bir röportajda Erdem'den, fedakarlıktan, centilmenlikten, terbiyeden falan bahsediyordu Şenel Akdemir. Gördük onun gerçek terbiyesini ya da gerçek insan seviyesini zaten bu şartlar altında görürsünüz. Hani öyle kameralar önündeki tavrıyla değil de zor şartlar altındaki tavrıyla görürsünüz. Yüzü nedir, özü nedir, astarı nedir, çok daha iyi anlaşılır. Polisimiz olmasaydı diyor baba Selami Alımcı, Göktuğ'u ben koruyamazdım. Oradaki polis abimiz evladın bana emanet dedi. Kendisinden Allah razı olsun diyor. Babanın da ifadeleri bu. Baba ile ilgili de kanaatimi söylemiştim az önce. 27 yıldır kayıp oğlunu arıyor. 17 Ağustos 99 depreminin yıl dönümündeyiz. Emine Cebeci, oğlu Serkan'ın enkazdan sağ çıkarıldığını gördüğünü söylüyor. Ancak bir daha haber alamadığını. 70 yaşındaki anne 4 yıl boyunca oğlunu her yerde aradı. Mahkeme kararıyla 18 mezarın açılmasını sağladı anne Cebeci. Sonunda oğlunun cenazesine ulaştı. 17 Ağustos 99 depreminin yıl dönümünde süregelen tartışmalardan bir diğeriydi. Türkiye gazetesi ne diyor? Ona bir bakalım. İsrail'e karşı savaşırız. YPG asıl düşmanı gördü. İsrail'in İran ve Suriye'deki Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG bölge için en büyük tehlikenin Siyonistler olduğunu anladı diyor Türkiye gazetesinde Yılmaz Bilken. Kürtler İsrail'in hedefinde alt başlığıyla haber sürüyor. DAEŞ'in küresel operasyonuna işaret ediyor haberin kalan kısmında. YPG terör örgütü İsrail'e karşı savaşacağını söylemiş. Bilmem. Ben orada kocaman bir ünlemi de akabinde yazardım arkadaşların yerinde olsam. Yazmamışlar. Dünyanın son umudu Antalya. Birleşmiş Milletler Antalya'da toplanacak COP31'den çıkacak kararları iklim kriziyle mücadelede dönüm noktası olarak görüyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri eğer şimdi kararlı bir şekilde harekete geçmezsek gelecekte telafisi çok zor bir noktaya ulaşabiliriz diyor. Dünyanın canını okuyanlar iklimi üzerinde sürekli olarak operasyon çekenler. Tabii gayet tabii. Denemeler yapanlar bize ve dünyanın kalan kısmına parmak sallıyor. Bizim dediklerimizi yapmak zorundasınız. Kabilinden parmak. Müfettişlere tatil rüşveti, yeni iddianame bu. Antalya'nın eski başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu o yeni iddianamede yolsuzlukları gizlemek için müfettişlere rüşvet verildiği ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Yolsuzluğu görmezden gel biz hallederiz denmiş. Müfettişlere de bu açık açık söylenmiş. FM 573 televizyon kanalı yeni uyduda kalite yükseldi. TürkSat 3A'dan hizmet alan 573 televizyon 215 radyo kanalı yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara başarıyla taşındı. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için diyelim ve saatin 7.30 olduğunu beraber fark edelim. Bu ilk mesaj, ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'e bakıyoruz ki ağırlıklı olarak da mesajları oradan okuyoruz biliyorsunuz. Buldum şimdi. İstanbul'dan yıllardır dinliyorum, kolay gelsin diyor Ali Kara ve aleyküm selam diyelim. Günü güzel geçsin Ali Bey'in. Ali Kara'ya sevgiler, selamlar. Sizin de mesajlarınızın olduğunu görüyoruz bolca. Onlar da daha sonra.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
6: adında. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
13: hayata. Bir reklam.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
15: Reklam. Radyo
16: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
17: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: Bu sabah da yine trafik var İstanbul'da. %40 seviyesindeki yoğunluğu görüyoruz ki saat daha 7.35. %40'ın özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik rahatlıkla görülüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerle Haliç Köprüsü Halıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Ayvansaray'ı ise yoğun trafik içinde rahat rahat sayabiliriz. TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar da yoğun, hatta çok yoğun seyir var, haberiniz olsun. O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan bölümü ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Bunu da söylemeden geçmeyelim.
17: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
18: Burası canım ülkemin, Türkiye'min radyosu Radyo 7. Bu frekans değişikliği nedeniyle yayınları belli bir sıkıntıyla takip eden dostlarımızın olduğunu da biliyoruz. Ona ilişkinde çalışmaları sürdürüyoruz. Problemsiz, pürüzsüz bir hale getirmek için ve evvelallah dinlemenizi sağlamak için gayretlerimiz sürüyor. Merak etmeyin. Radyo 7'nin sabah yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Hem de 17 Ağustos 2026 pazartesi sabahında. Hepinize hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta dileyelim öncelikle. Efendim, Büyük Hun Kurultayı'ndan haberiniz var mı? Hun ve Türk kökenli toplulukları buluşturmak amacıyla Macaristan'ın Bakkiskun bölgesinde Bugaç kasabasında düzenlenen Büyük Hun Türk Kurultayı binlerce ziyaretçi ağırladı. Kurultayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yer aldı. 27'den fazla Türk topluluğundan temsilciler bulunuyordu. Sevgili dinleyiciler, gayet tabii etkinliklerde askeri geçit törenlerinin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Türk devletlerinin bayraklarının taşındığı atlı geçişler, dört nala koşu gösterisi, Kırgız göçebe yaşamının ve Manas destanının canlandırıldığı gösteriler de düzenlendi. Göçebe düğünü, atlı oyunlar, okçuluk gösterileri, çadır kurultayları, Hun dönemi çadırları, el sanatları sergileri ve çeşitli kültürel etkinlikler de o programda yer aldı. Kurultayın resmi açılışının yapıldığı programlar kapsamında TİKA'nın desteğiyle açılan Hun Türk Çadırı yoğun ilgi gördü. Etkinlikler arasında Atilla Çadırı'nda Ordos'tan Örsek'e Hunların, Türklerin ve Macarların Hazineleri isimli sergide uğrak noktalarından biri olarak öne çıktı. Doğu Pazarı Kubbeli ana girişin önünde Özbek, Türkmen, Azerbaycan ve Uygur el sanatları sergileri, pazar alanları açılırken Türk devletlerine ilişkin tanıtım çadırları da kuruldu. Etkinlik sırasında çok sayıda çocuk eğlenceli vakit geçirdi. Kurultay, Hun ve Türk kökenli toplulukları ortak soy bağlarını ve kültürlerini yaşatmayı hedefliyor. Yani demem o ki, düşündüğümüzden daha büyük bir ulusuz, milletiz evvelallah. Kuzeyden güneye, doğudan batıya etki alanlarımız da öyle az buz değil. Kendinizi de öyle çok fazla küçük falan görmeyin. Olduğu gibi gerçeğiyle beraber kabul edin ve ona göre de hareket edin, yaşayın. Etkinizin de, gölgenizin de, çalışmanızın da bir karşılığı var. Evvelallah bir karşılığı var. Eğer bize ulaşmak istiyorsanız Radyo 7'nin 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattını kullanın. Yok, ben sosyal medyadan yazarım arkadaş diyorsanız Instagram'dan bize lütfen ulaşın. Orada da Mehmet Can Radyo 7 adresini öncelikli olarak kullanın. Mehmet Can Radyo 7 ya da Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını Facebook, Instagram ya da X üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın. Biz evvelallah mutlulukla okuruz efendim. Biliyor musunuz? Sıcak hava 20 kentte de sağanak ihtimali var. Yeni bir alarm bu. Hangi kentlerde ya da hangi bölgelerde yağış ihtimali var? Buyurun dinleyin.
15: Haftanın ilk günde Güney Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde pazartesi günde yine yağış bekliyoruz. Bir de Orta ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar pazartesi günde devam edecek. Salı günü için yağış oldukça azalacak. Alansal olarak sadece Toroslar mevkiyle Doğu Karadeniz'de kısmi olarak bir yağış beklentimiz var. Çarşamba ve Perşembe günü ise kuzeyden geçen, Karadeniz üzerinden geçen sistemle birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz'de yine kısa süreli yağışlara sebep olabilir. Ancak salı günden itibaren özellikle ülkemiz çoğunlukla yine güneşli ve sıcak günlere dönecek diyebiliriz.
18: İtalyan öğretmen ölü olarak bulundu. Yıllarca İstanbul'daki İtalyan liselerinde öğretmen olarak çalışan Ruggero D'Angelo evinde ölü olarak bulundu. İlk incelemede İtalyan öğretmenin vücudunda gözle görülür darp kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ancak savcılık ölümü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı. Otopsi sonucunda İtalyan öğretmenin neden öldüğüne ilişkin bir fikir oluşacak değerli dinleyiciler. Peki, tarikat evindeki milyarlık altınlar bütün gazetelerde var. Yani çünkü öyle böyle değil. Yani ortaya çıkan şey sıradan bir şey değil. Sevgili dinleyiciler, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlığa neden olurken dün bu konuda şok bir gelişme yaşandı. Elebaşı Alihan Kuriş'in kardeşi Firari Hilmi Tuna Kuriş'i aradı polis, her yerde aradı. Birçok adrese de baskın düzenledi. Basınır evlerin birinde 1.34 milyar lira para ele geçirildi. 200 kilogram altının Türk lirası karşılığı bu. 200 kilogram külçe altının karşılığı. 1.34 milyar lira. Altının kaynağı belirlenemedim. Nereden geldi, kimin parası, o henüz belli değil. Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, iş daha çok konuşulacak gibi gözüküyor. Özellikle uluslararası bağlantıları da gözetildiğinde. Emniyetteki işlemlerin ardından Alihan Kuriş tutuklandı. 32 şüpheliyle beraber. Firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ise her yerde aranıyor. Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir binada önceki gün arama yapılmış, imha edilmek amacıyla parçalandığı belirlenen evraka el konulmuştu. Arama sırasında kalabalık bir grup da adresin önünde toplanarak polis ekiplerine tepki göstermişti. Aramaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri konuşlandırılmıştı değerli dinleyiciler. Şimdi tutuklanan Kuriş, Alihan Kuriş gözaltına alındıktan sonra ilk kez adliyeye getirilişi esnasında görüntülendi. Kendisini adliye önünde bekleyenlere el salladı. Bakıyorum fotoğrafa, sırıtıyor. Tutuklu Alihan Kuriş, Kuriş suç örgütünün elebaşı, sırıtırken görüntüleniyor fotoğrafta sevgili dinleyiciler. Külçe külçe altınlar, mali değeri olan çok sayıda tapu kayıtları, kardeşin evinde bulunan dövizler, daha neler neler hepsi var. İşte tam da bu konuda yazıyor Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan, kısa kısa Süleymancı saplamaları diyor. Dinleyin. Elimde herhangi bir veri yoktu. Buna rağmen ta en başından beri Alihan Kuriş'in güven veren biri olmadığını düşünüyordum. Sadece bir hissiyattı bu ve bir içgüdü. Süleymancılar ayrıdır, Alihan Kuriş çetesi ayrıdır deniliyor ya. Alihan Kuriş için nümayiş yapan, direnişe geçen, sokaklara dökülen Süleymancıların varlığı bu yaklaşımı epey sarsmış vaziyette. Çünkü tabandaki bu hareketlenme Alihan Kuriş çetesinin o kadar da tabansız olmadığını kanıtlıyor. Alihan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun oğlu. Kendisini en sert şekilde eleştiren Fatih Süleyman Deniz Olgun da Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu. O zaman hükmü verelim. Bu kavga biraz da iki uzak kuzenin kavgası. Almanya'nın göbeğine kocaman bir külliye inşa etmiş Süleymancılar. Ben onu bunu bilmem. Almanya devleti bir cemaatin sırtını sıvazlıyorsa orada bir duracaksın. Çünkü mutlaka alengirli bir iş vardır ortada. Tapular, mallar, mülkler, dolarlar, en son dün ortaya çıkan 200 kilo altın. Alihan Kuriş çetesine yönelik aramalarda ortaya dökülen bu dünya malının kaynağı ne peki? Kur'an eğitimine kendini adamış bir cemaat lideri bu malları, bu mülkleri, bu kilo kilo altınları nasıl edinmiş olabilir diye soruyor Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde.
19: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Mehmet Karakaya'ya sevgiler gönderelim. Ankara civarından yazıyor. Ankara ile ilgili sorunu hemen arkadaşlarımıza ilettim Mehmet Bey. Merak etmeyin, siz lütfen şimdilik internet üzerinden dinlemeyi sürdürün. Öyle diyelim. Ahmet Özgür İzmir'den bizi dinliyor. Hayırlı sabahlar ve hayırlı haftalar diyelim. İyi ki varsınız diyen dostumuz Mustafa Bey'e Tokat'a sevgiler gönderelim. Mustafa Bülbül bizi Tokat'tan dinliyor. Çok teşekkürler Adem Sezen. O da bizi WhatsApp üzerinden bilgilendiriyor. Çok özel bir bağlantı yani sizinle. Bizim aramızdaki yayınların ne şekilde ulaştığı, hangi netlikte ulaştığı ya da hangi sağlıkta ulaştığına dair bize bilgi vermeniz, anında dönüş yapmanız, işlerimizi kolaylaştıran, işlerimizi hızlandıran bir şey. İnanın siz bunları gönderdikçe arkadaşlarımız kayıtları alıp hemen ilgili birime anında iletiyor ve ne yapılması gerekiyorsa hayati şekliyle devreye girmeye çabalıyor. Çünkü bizim için her bir 5 dakikanın bile muazzam kıymeti var. Erdal Bey'e çok teşekkürler. O çarşıdaki, pazardaki etiket teröründen bahsediyor ki yerden göğe kadar haklı. Ağustos ayının yarısı geçti. Hala domatesin kilosu 40 liradan aşağıya düşmüyor. Meyvenin yanına yanaşılmıyor. Patates, soğan 35 lira, 40 liradan aşağı mümkün değil. 50 liradan aşağı hiç yok. Bunu bitirecek, son verecek olan halk ve bunu gündemden düşürmemek lazım. Zincir marketlerin her birinin birbiriyle temas halinde olduğu da ortada. Yani kuruşu kuruşuna, lirası lirasına birebir uyumluluğun başka bir izahı yok. Bu resmen operasyonun aynısı, geçmiş dönemlerde yaşanan mali operasyonun aynısı diyor ki haklı. Eskişehir'de yaşıyor Suna abla, Suna Sakarya. Maalesef ki dolandırıcıların tuzağına düştü sevgili dinleyiciler. Bu etiket terörünü başımıza bela edenler de şüphesiz ki dolandırıcı. Ama aynı şekilde Suna Hanım'ın başına gelenler de ve ya da bunu planı hayata geçirenler de. Suna Sakarya kendisini telefonda Kadir Komiser diye tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü ve ev almak için biriktirdiği 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptırdı. Yaşadığı korku dolanları, psikolojik baskıyı anlattı Suna Sakarya. Hasta yeğenimden haber beklerken aradılar beni. Panikle telefonu açtım. Beni sabaha kadar uyutmadılar. Cenazeme bile gitmeme izin vermediler diyor ve yaşadığı mağduriyeti anlatıyor.
20: Polisim dedi. Bir dedi WhatsApp'ınıza bakar mısınız? Ondan sonra internetten WhatsApp'a baktım. Benim nüfus kağıdımın üzerinde başka bir resim var. Dediler ki bunun üzerinde senin başkası var. Ondan sonra birçok isim yazdırdı bana. Bunlar senin adından internetten alışveriş yapmışlar. Bütün suçlar senin üzerine yıkılacak dedi. Şöyle yap, böyle yap dedi. Bana telefonu açık tut, kapılarını kilitle, kimseyle konuşma. Devamlı WhatsApp'tan. Halbuki internet devamlı açık. Ondan sonra senin üzerine şey demiş. Evinde altın varsa onlar bak suça. Ondan sonra ben de evimi değiştirecektim. Ondan sonra miras falan gelmişti. Toplu para altınım vardı. 2,5 milyar. Ben de o tepsiye koy resmini çek yolla dedi. Gönderdi. O yine telefonun açık dursun dedi. Sabah ama hiç uyutmuyor beni. Affedersiniz lavaboya gitmem bile onların iznine tabi. O arada teyzemin oğlu vefat etmiş. Kızı aradı. Onunla da kısa kes. Kim arıyor seni? Gelemeyeceğini söyle. Gelemeyeceğim. Ben rahatsızım falan dedim. Artık öyle demek zorunda kaldım. Sadece dedi. Sabah 4:30'da ondan sonra kapını dedi aç dedi sivil polis geldi senden altınları alacak sertifikasını verecek dedi. Saat 20-21 yaşlarında 22 yaşlarında öyle giyimli bir çocuk geldi. Ondan sonra ona ver çekti. Ondan sonra aldı gitti altınları. Çocuğa ver dedi. Verdim. Aldı gitti. 35 tane Cumhuriyet altını, 72 gram altın, 2 tane yarım altın, işte 4 tane gram vardı. Onları hediye şey derim diye. 2 tane yüzük, kolye ucu, 2 tane küpe. Başladılar bu sefer evi sattırmaya. Evi satıp da o altın şeyi alacağım ya. Bu sefer emlakçı yolladılar bana durmadan. Yolladılar, emlakçılar geldi. 3 milyarlık bu evi ondan sonra 2,5 milyara sattırmaya kalktılar bana. En son yatırım emlakçısı. Ondan sonra o dedi ki 2,5 milyara alırız dedi. Bu sefer ona sat diye bana ben de satmam. 2,5 milyara satılır mı 3 milyarlık ev? Hayali bir satış olacak dedi bana. Ama dedim gene de satamam dedim. Bu sefer bağırmaya başladı bana. Sert çıktı. Sen savcıya ondan sonra polise karşı mı geliyorsun bilmem ne diye. O zaman uyandım. Yani bana öyle sert yapınca şey deyince oğlunu hapse attırır seni hapse attırırım. Sen suçlu duruma düşeceksin falan deyince tamam dedim. Ama karakola gittiğimde 12 defa daha kapattığımız halde arıyor. Ama polisler diyor ki sakın açma. Öyle deyince ben de açmadım. Yani öyle mağdurum ki bir evimi değiştirecektim. 2,5 milyar param.
18: Suna Sakarya 2,5 milyonundan olmuş, aynı zamanda ciddi olarak da korkmuş vaziyette. İleri yaşlarda bazı risklerin daha fazla karşımıza çıktığını görüyoruz ama insanın her yaşta basireti bağlanabilir. Yani erken yaşta da bu olabilir, yorgun olduğunuz bir anda, pekala olgun yaşta da, aklın başında olduğu yaşlarda da bu olabilir. Ben bu hataya düşmem, ben bu eksikliği, bu gediği vermem, benim gözüm açık falan diye de böyle kuyruğu çok fazla dik tutmamak lazım. Sadece uyanık olmak için çaba göstermek lazım. Sizi telefonla polis aramaz. Altını, ziyneti, parayı şu arkadaşa, kapıdan gelen arkadaşa ver demez. Çöp konteynerinin yanına bir poşetin kenarına bırak, adın terör suçlamasına karıştı demez. Söyleye söyleye ders çıkartmamız gerektiği için defalarca dile getire getire yorulduk doğrusu ama tekerrür ediyor, tekrar ediyor. Efendim 27 yıldır dinmeyen bir acımız var bizim. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. 45 saniye süren o felaket 17.480 kişiye mezar oldu. Aradan geçen zamanda yaralar sarıldı ama acılar hala taze. Deprem Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olmuştu. Depremde 17.480 kişi, resmi kayıtlar tabii bunlar, hayatını kaybetti. 43.953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konutla 10.901 iş yerinin yıkıldığı o depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konutla 42.902 iş yerinde de hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi hayatını kaybetti. 1880 kişi yaralandı. Mega kentte 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu. 18.162 konut orta ve ağır hasar yüzünden oturulamaz hale geldi. Bakanlıklarla TOKİ ve diğer kurumların işbirliğiyle yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla asrın felaketinin yaraları sarıldı. Yıkımın yaşandığı kentlerde TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından deprem yönetmeliğine uygun yeni konutlar inşa edildi. Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi. 99 Marmara depreminin acı hatıraları Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan deprem müzesinde hala yaşıyor. Müze, fotoğraf sergisi ve hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılmış anıtla bellek görevini görürken deprem simülasyon merkeziyle gençleri depremi tecrübe etme fırsatına doğru götürüyor. Ders çıkarttık mı sorusunun karşılığı hayır. Maalesef hayır. Türkiye'de konutların %40'ı hala sigortasız. Yaklaşık yarısı anlamına geliyor bu. Zorunlu deprem sigortası yok. DASK verilerine göre sigortalılık oranı %58'ler civarında. 6 Şubat depremlerinde 540 bin dosya için tam 39 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Değerli dinleyiciler, Türkiye gerçeği olarak karşımızda.
19: 7 gün 7 sabah.
16: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
21: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
7: Chery. Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe'nin yenildiği, Galatasaray ve Trabzonspor'un berabere kaldığı açılış haftasında Beşiktaş hata yapmadı. Karakartal Eyüpspor karşısında Kerni'nin golüyle 1-0'la kazanmayı bildi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezona 3 puanla başlayan Karakartal rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon berabere kaldığı açılış haftasında Beşiktaş

Galibiyetle başladı. 2026-27 sezonunda 5 resmi maçında kazanan Kara Kartal 450 dakika boyunca hiç gol yemedi. Vincenzo Italiano deneyimli teknik adam. Farklı isimler oynasa da aynı kimliğin sahada olması beni mutlu etti. Herkese ihtiyacım var dedi. Italiano yeni transferleri Vlahovic içinse yavaş yavaş bir ritim yakalayacak. Perşembe günkü Zalgiris maçında kulübede olacaktır diyor. Değerli dinleyiciler, Italiano yine gol yemedik ifadesiyle de yine dikkat çekici isim. Salah hazırım dedi. Süper Lig'in 2026-27 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor karşılaşmadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Fırtına Kasımpaşa karşısında birçok istatistikte rakibine üstünlük sağladı. Bu arada Muhammed Salah bordo mavili formayla ilk resmi karşılaşmasına Kasımpaşa deplasmanıyla çıktı ve 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Salah sağda kaldığı bölümde yaptığı 8 ortayla maçın en fazla orta yapan oyuncusu oldu ve bu ortaların üçünde de isabeti buldu. Mısırlı futbolcu 2 şut ve 2 şut pası üretti. 4 çalım denemesinin ikisinde de başarılı oldu. Trabzon birbiri beklemiyordu doğrusu. Muhammed Salah'ın da katkısıyla mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı Kasımpaşa karşısına. Ama yedeki hesap çarşıya uymadı. Dediğim gibi çok daha hazır, bilinçli transferler yapmış bir Anadolu takım profili var bu yıl Süper Lig'de. Dört büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı aynaya bakmaya ve kendisini düzeltmeye çağırıyoruz. Yoksa gerçekten silindir gibi geliyor takımlar. Galatasaray Çorum mücadelesini izlediniz. 2-2 beraberlikle tamamlandı. Kasımpaşa Trabzonspor'da yine beraberlikle ama 1-1'le. Konyaspor 0, Çaykur Rize 1, Gençlerbirliği 2, Fenerbahçe 1. Haftanın şok maçlarından biriydi. Fenerbahçe bir an evvel toparlanmak zorunda, özellikle de İsmail Hoca. Rotasyon konusundaki takıntısını geride bırakmak zorunda. Formda oyuncuları kenarda tutarak ve sonra onları oyuna sokarak çok geç bir adım attı. Ama takımını yenilgiden kurtaramadı İsmail Kartal. İsmail Hoca için de çanlar çalıyor. Gaziantep-Alanya mücadelesi de 1-1 beraberlikle bitti. Başakşehir-Kocaeli 2-0'la geçerken Ahmet Erzurum'u 3-0'la yendi. Beşiktaş'ta Eyüpspor'u 1-0'la mağlup etti. Az evvel söylediğim gibi bugün son maç var. Akşam saat 21.30'da Samsun'la Göztepe karşılaşacak. Sıralamada 3 puanla Ahmet'i şu anda ligin lideri olarak görüyoruz. İkinci sırada Başakşehir'i, üçüncü sırada Gençlerbirliği, dörtte Beşiktaş yine gol averajıyla sıralanıyor. Fenerbahçe'yi 14. sırada görüyoruz. Galatasaray'ı 7. sırada. En son sırada da Erzurum'u görüyoruz ilk haftalar itibariyle bakıldığında. Bu hafta Avrupa heyecanımız var. Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam saat 22'de Fenerbahçe Olympique Lyon'la oynayacak. Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı saat 20'de Trabzon French Varaş maçı var. Yine saat 20'de Trabzon French Varaş'ın dışında Beşiktaş Zalgiris mücadelesi oynanacak. Ve ikinci hafta heyecanı cuma akşamı başlayacak. 21.30'da Erzurum'la Galatasaray. Erzurum Ahmet yenilgisinin unutulması için çabalayacak. Galatasaray ise ben buradayım demek için uğraşacak. Maç Erzurum'da. Cumartesi 19'da Çaykur Rize Samsun'la, Çorum Kasımpaşa'yla, 21.30'da Fenerbahçe Konya ile oynayacak. Pazar günü 19'da Trabzon Başakşehir'le, Eyüpspor Gaziantep'le, 21.30'da Alanya Beşiktaş'la, Göztepe Gençlerbirliği ile ve pazartesi akşamı saat 21.30'da da Kocaeli Ahmet'le karşı karşıya gelecek.

0: Bilgisayarlarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank.

0: daima seninle.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
9: Budur.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri. Aydın Denizli Otoyolunun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertize,
8: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Ekonomi dünyasında beraber ilerleyelim şimdi. Amerikan dolarının 47.89 bandında olduğunu söyleyelim. 47.89 civarında dolar. Avro ise 55.53'te. Avro 55.53'te. Sterlin 64.96'larda. 64.96. Borsa İstanbul 100 Endeksi Cuma'yı 14.172 ile tamamlamıştı. Bu yeni haftayı da yakından takip edeceğiz ki bugün ayın 17'si. Şimdi altına bakalım. Gram altının serbest piyasadaki satış fiyatı 6.762 lira. Gram altının Türk lirası karşılığı bu. 6.762 lira. Çeyrek altın en az 11.033 liraya satılıyor. Yarım altınsa 22.066 liralar civarında. Tam altın 43.945 lira. Ata altını ise 44.957 liralar seviyesinde. Gümüşün gramı 100'ün biraz üzerinde. 101 liraya yakın. 193'te. Ve Brent petrol yine 90 dolar civarında dolaşıyor. 88 dolar 58 sent seviyesinde.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
11: Her yıl dar gelirli 100 bin aile için konut inşa edilecek. 2,5 milyon kişiye konut müjdesi bu, iyi haber. Dönüşüm desteği kiralık sosyal konut projelerine ağırlık verilecek. AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesindeki ana hedeflerden biri ev sahibi olmayan vatandaşı bırakmamak. Bunun için bir yol haritası hazırlandı. Her sene 100 bin olmak üzere 25 yıl içinde 2,5 milyon sosyal konut üretilecek. TOKİ'nin yapacağı konutlar uzun vade ve düşük faiz avantajıyla vatandaşlara sunulacak. Başta İstanbul olmak üzere her şehirde 500 bin liralık konutlar inşa edilecek. Dar ve orta gelirli aileler güvenli yuvalarına kavuşacak. Barınma yükü hafifleyecek ve ihtiyaç halinde konut sayısı da artırılacak. Gençlerin yuva kurmasının önündeki ekonomik ve sosyal engeller kaldırılması için de özel projelere ağırlık verilecek. Evet, tekrar edelim. Başta İstanbul olmak üzere her şehirde 500 bin kiralık konut inşa edilecek. Dar ve orta gelirli aileler güvenli yuvalara kavuşturulacak. Sevgili dinleyiciler, her sene 100 bin olmak üzere 25 yıl içinde 2,5 milyon sosyal konutun üretilmesi planlanıyor. 25 yıl içinde. Yarısı bizden 81 şehre yayılacak. İstanbul'da uygulanan 875 bin liralık hibe, 875 bin liralık kredi ve taşınma desteğini içeren yarısı bizden bütün illerde uygulanacak. Her yıl 150 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alınacak. Dönüşüm sadece bina yenileme değil, güvenli konut ve güçlü altyapı hamlesi şekliyle de gerçekleşecek. Değerli dinleyiciler, dikkatinize sunalım. Az evvel petrol fiyatının 88-61'ler civarında olduğunu söylemiştik. Petrol üretiminde yeni bir rekor var, onu da söyleyelim. Akabinde Türkiye'nin ilk 6 aydaki petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı ve Gabar'ın üretimdeki payı böylece %60'lar seviyesine çıktı değerli dinleyiciler. Petrol üretiminde yeni bir rekor, 23.1 milyon varil Gabar'daki üretimin payı ise %60'lar seviyesinde. Dedet diye bir SMS gelirse telefonunuza, bu Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gelmiş olabilir. Vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik olarak rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri arttı. SMS'le gelen hatırlatmalar vergide rekor getirdi bu kapsamda. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidini 20 Temmuz itibariyle ödemeyen 10.359.000 mükellefe SMS'le hatırlatma yapıldı. Dijital Vergi Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer dijital iletişim kanalları üzerinden yürütülen bilgilendirme faaliyetleriyle desteklenen bu çalışmalar sonucunda Temmuz'da 12.016.721 mükellef ikinci taksit ödemesini süresinde yaptı. Böylece motorlu taşıtlar vergisi tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı. 2022'den bu yana motorlu taşıtlar vergisi tahsilat tahakkuk oranlarında ortalama %15 oranında iyileşme sağlanırken Temmuz'da tahsilat 2025'in aynı dönemine göre %8 arttı. Bu yıl Temmuz ayında mükellefler tarafından 42 milyar 827 milyon lira motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemesi yapıldı. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam tahsilatta 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 lirayı buldu. SMS ile hatırlatma yapılan motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin zamanında ödeme oranı hatırlatma yapılmayanlara göre %26 daha yüksek seviyesinde. O dıdıt diye gelen SMS Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi'nden de geliyor olabilir. SGK'nın adı kullanılarak vatandaşa sahte borç mesajı gönderen dolandırıcılar tarafından da gönderiliyor olabilir. Mesajda şöyle diyor dolandırıcılar: prim borcunuz var, ödeme yapmazsanız hesabınız da bloke konulacak. Mesajdaki linke tıklayanlar maalesef dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Peki sahte mesajlar ve yanıltıcı bilgiler karşısında bize ne düşüyor? Biz ne yapmalıyız? Dinleyin.
4: Böyle bir mesaj daha önce aldım ama çok ciddiye almadım ben. Dolandırıcı olduklarını bildiğim için direkt hani muhatap olmadım.
12: Ben almadım ama genel olarak bilinçli vatandaş olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani E-Devlet'ten günümüz teknolojisinde her şey mümkün.
13: Logo, renkler, yazı karakterleri ve sayfa düzeni birebir gerçeğine oldukça yakın hazırlandığı için kişi bunun sahte olduğunu asla anlamıyor ve ilk bakışta ne yazık ki fark edemiyor.
14: Ben hiç bakmıyorum, yani ilgilenmiyorum. Dün yine geldim. Mesela hiç ilgilenmedim. Anında siliyorum abi.
15: Az önce geldi. Hakkınızda yürütülen ceza dosyası ve hukuki süreç hakkında bilgi almak için arayınız. Ne kadar iyi insanlar olduğundan bahsettim. Geri dönüş gelmedi.
16: Tıklamıyorum. Devletten görebiliyoruz birçok şeyi.
13: En güvenli yöntem mesajdaki bağlantıyı kullanmadan E-Devlet'e doğrudan giriş yapmak, resmi sistem üzerinden sorgulamaktır.
17: Ben her zaman E-Devlet'imi kontrol ediyorum. Orada trafik cezam varsa oraya geliyor. İşte vergi borcum varsa oraya geliyor mesajlar falan. Oradan görüyorum ya. Yani.
18: Bir sürü dolandırıcı var. İnsanlar kandırıyorlar. Yani yaşlılarıma daha çok kandırıyorlar.
19: Halkımızın gerçekten çok dikkatli olması lazım. Her gelen mesaja itibar etmemeleri lazım.
20: Böyle şeyler sanırım maillerde falan da çok fazla boşa geliyor. Yani bilmediğimiz tabii internet adreslerine itibar etmememiz gerekiyor sanırım.
13: Bu tür dolandırıcılıklarda birkaç dakikalık bir kontrol ve sakin kalmak oldukça önemli. Vatandaşlarımıza eğer böyle bir mesaj gelirse, bu mesajı gördüklerinde hemen ödeme yapmak yerine mesajı dikkate almayıp resmi kanalla iletişime geçmek oldukça önemlidir.
11: Hemen devlette böyle bir durum var mı yok mu kontrolünü yapmak gerekiyor. Ardından da mesaj üzerindeki linke asla tıklamamak lazım. Acele etmeyin, bir yere kaçtığı yok. Borcunuz gerçekten varsa bile o link üzerinden ödememeniz gerektiğini herhalde artık akıl edersiniz ya da akıl ederiz. Bir ürüne ekonomik şartlarla sahip olabilmek, eve, iş yerine, ekmeğe, sofraya götürebilmek öyle kolay iş değil. Bir de o ürünün nasıl tedarik edildiği, nasıl mamül madde ya da gıda haline dönüştürüldüğü gerçeği var. Yeterince steril mi, değil mi, doğal mı, değil mi gerçeği? Gazi Osmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle beraber rutin denetimler yapıyor ve iki iş yerinde yaklaşık 10 ton bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. 10 ton bozulmuş ürün. Halk sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. İlgili iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bunlar yakalananlar ya yakalanamayanlar.
0: Arkadaşlar, halk sağlığını tehdit eden hiçbir konuda korkmayın. Eray Başkan da ben de sizin sonunuza kadar arkanızdayız. Bunun yanı sıra hiçbir Türkiye'de hiçbir mahkeme halk sağlığını koruduk diye bizi cezalandırmaz. Bu konuda korkmayın.
21: Bu şartlarda bu ürünlerin bekletiyor olması bile şey. Zaten küflenmeye de başlamış. Margarinleri alıyoruz. Yani tarihi geçmemiş olsa bile onlara el koyuyoruz. Ama bu iade ürünlerle ilgili de iyi bir tahkikat yapmadan teslim etmemiz mümkün değil.
0: Tabii.
21: İyi bir tahkikat yapmadan teslim etmemiz mümkün. O yüzden mühürlüyoruz.
11: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve sağlık teknolojisindeki millileşme adımlarıyla alakalı olarak bilgiler verdi. Kanser, SMA gibi hastalıkların ilaçlarını üretir hale geleceğiz diyor Bakan Kemal Memişoğlu ve planlanan 8 yerli aşıdan en az 6'sının sözleşme aşamasına ulaştığına işaret ediyor. Aselsan'ın ürettiği yapay zeka destekli röntgen cihazı şüpheli lezyonları anında tespit edecek ve 2 yerli ultrason cihazı da yolda diyor Sağlık Bakanı. Kemal Bey'e teşekkürler diyelim, devam edelim. Bu konunun da önemli olduğunun altına çizelim efendim. Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı büyük gelişmeleri anlatırken yılda 3 milyondan fazla kişinin sağlık hizmeti için ülkemize geldiğini söylüyor.
22: Bugün 3 milyon üzerinde insan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyor. Daha da gelişiyor. Çevremizdeki ülkeler bizden sağlık hizmetini örnek almaya çalışıyorlar. Bizden destek istiyorlar. Sağlık sistemi Türkiye'nin baktığınız zaman gurur kaynaklarından bir tanesi. 25 yılda özellikle son 25 yılda Türkiye sağlıkta büyük bir gelişim süreci yaşadı. Bugün sağlıkta herkesin rahat ulaşabildiği sosyal amaç tarafı da çok kuvvetli olan, aynı zamanda teknolojisini de kullanabilen bir ülke haline geldi. Yaş ortalamamız bey doğumda 78,5 olmuş. Yani artmış. Neydi bu? 72 idi 2002 senesinde. Geçen sene bu 78,1'di. Esasında yaşı ortalaması çok daha fazla yaşayan bir toplum haline geldik. Bu esasında sağlık sisteminin dünyada başarı parametrelerinden bir tanesi. Yani siz ne kadar uzun yaşıyorsanız sağlık sisteminiz o kadar iyidir.
11: Bizi Konya'da Akşehir'de dinliyor. İdris Bey, sevgiler gönderelim. Evet, Türkiye sağlıkta büyük bir reform yaptı diyor İdris Bey mesajında. Ancak hastanelerimizi hastalık hastası insanların hücum ve işgalinden kurtaramıyoruz maalesef. Ve böyleleri yüzünden neredeyse gerçek hastalara hizmet veremez hale geldik diye de ifade ediyor. Tespitini dile getiriyor. Haksız değil. Benim etrafımda da var. Yani gün gün kendisini dinleyen, hücum eden tabiri caizse bütün randevuları, bütün tetkikleri sonuna kadar yaptıran, yani haftada bir gün iki gün muhakkak hastaneye uğrayan, polikliniğe uğrayan, gerçekten hastalık hali varken ve bu talebi dile getirenleri tenzih ederek söylüyorum. O bambaşka bir şey. Zaten adı üzerinde, hasta ve zaruret hali. Biz hasta olmadığı halde hastalık hastası profile sahip olup randevuları kimseye kaptırmayan, hastanelerden, polikliniklerden asla ayrılmayanlara işaret ettik. Malatya'da yaşıyor 3 çocuk annesi Sevim Akın. İkisi doğuştan bedensel engelli, en küçüğü ise amansız bir hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 3 evladının bakımını tek başına sırtlayarak zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Tıbbi cihazlar ve hasta yataklarıyla adeta bir hastane odasını andıran evinde çocuklarının nöbetini tuttuğunu söylüyor anne ve evlatları için destek beklediğini dile getiriyor. Haksız değil.
23: 3 çocuğum var, 3'ü de engelli. 3. çocuğum gayet sağlıklıydı. 7 yaşına kadar hiçbir problem yoktu. Günlük sıkıntılarımız başlamaya başladı. Elde titreme, geri geriye gitme. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Bir haftanın içinde yoğun bakıma aldılar. Bana sonuç olarak SSP dediler. Yani beyinde kızamık. Tıp olarak bunun çaresinin olmadığını bana söylediler. eve gönderdiler beni. Benim devletimden ricam, Cumhurbaşkanımdan, Sağlık Bakanımdan ricam, bizim devletimizin imkanları fazla. Bu hastalığa da bir çare bulacaklarına inanıyorum ve devletimin bizi bu konuda sahipsiz bırakmayacağına da inanıyorum. Sesini sadece devletime duyurmak istiyorum. Evlatlarımı ve bizi sahipsiz bırakmasın devletim. Çocuğumun tedavisini istiyorum. İmkansız diyorlar ama devletim imkanlı mı, imkansız mı? Bir de devletim görmesini istiyorum. SSP, beyinde kızamık dediler. Oğlum 8 aylıkken kızamık aşısından tam bir ay önce kızamık oldu. Doktorların bana yapıldığı açıklama, kızamık aşısından önce kızamık geçiren çocuklar sonrasında ya 7 yaşında ya 20 yaşında ya 40 yaşında bu hale giriyormuş. Yani ben de devletim çaresiz değil diyorum. Devletimin imkanları fazla diyorum. Belki bu hastalığa da bir çare vardır. O yüzden devletim sesimizin duymasını istiyorum. Ve bizi sahipsiz bırakmasın, yardımını bizden esirgemesin. Üçünün bakımını da ben yapıyorum. Tabii ki anneyim, bu benim görevim. Ama ben de insanım. Yoruluyorum ve devletimin beni görmesini istiyorum. Bana yardımını da eksik etmesin diyorum.
11: Daha ne desin, nasıl desin ki? Şimdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçük ölçekli balıkçıların yıllardır beklediği müjdeyi veren isim. Palamut ve torik avcılığında sezonun 15 gün erkene çekildiğini, 15 Ağustos itibariyle başladığını söylüyor. Bakan Bey, sevgili dinleyiciler, sezonun 15 gün erkene çekildiği, 15 Ağustos itibariyle başladığı, palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeği kazanan küçük ölçekli balıkçılar için resmi tarihin 15 Ağustos olduğunu dillendirdi. Ki bugün ayın 17'si, denize açılanlar da küçük ölçekli balıkçılar da bu durumun farkındalar. Denizlerimizden maşallah balık fışkırıyor tabiri caizse. Palamut ve Torik'te çok güzel sinyaller var. Denize kıyı ilçelerimizde, kentlerimizde tanesi 100 liralara 80 liralara kadar şu anda satıldığı dillendiriliyor. Bulabilen, alabilen, afiyetle yiyebilen ne mutlu size. Bereketiniz bol olsun efendim. Türkiye'de hanelerin %57'sinde 18 yaş altı çocuğun bulunmadığına dikkat çekiyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Sofraları bereketlendiren, evleri şenlendiren çocuk seslerinin çoğalması çağrısında bulunuyor. Evlerin %57'sinde çocuk olmadığını söylüyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Önemli bir isim tabii. Profesör Erhan Afyoncu da nüfusla alakalı önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Eğer böyle düşerse nüfusumuz gelecek çok da iyi değil, bunu bilin diyor. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek ileride bizim için Türkler diye bir millet varmış, gelmişler İstanbul'u almışlar, 1000 sene burada yaşamışlar ve tarihe gömülmüşler diyecekler diyor. Eğer Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'de belirttiği 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa 2100'lerde bu topraklarda Türk diye bir şey kalmaz. Bunu bilin diyor Profesör Doktor Erhan Afyoncu.
1: Eğer Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007'den itibaren belirttiği 3 çocuk politikasıyla nüfus meselesini toparlayamazsa 2100'lerde Türk diye bir şey olmaz, bu topraklarda bunu bilin. Net yani. Eğer direnme ve yaşama gücümüzü kaybedersek biz de bu topraklarda ileride bir Türkler diye bir millet varmış. Gelmişler, İstanbul'u almışlar, 1000 sene burada yaşamışlar, tarihe gömülmüşler derler. Bu dönemde 70-80 sene yaşarsınız. İnşallah derseniz ki hoca böyle bir analiz yapmıştı ama biz bunu tersine çıkarttık. Yani bakın, tarihin en büyük milletlerini bu mezarlığa gömmüşler. Biz tabii çok dinençli bir milletiz. Mesela Haçlı'la baş ettik. En son 15 Temmuz. 15 Temmuz çok ciddi bir işgal planıydı. Türk milleti bunu ters yüz etti. Hala ayaktayız ama nüfus böyle düşerse gelecek çok iyi değil, onu bilin.
11: Türkiye'deki yaş ortalamasının ise 78,5'a çıktığını söylüyor Sağlık Bakanı Memişoğlu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen ay yayınladığı bültene atıfta bulunuyor ve Türkiye'deki yaş ortalamasının 78,5'a çıktığını doğruluyor, kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, devam edelim. Hayatın içinden haberleri sizinle paylaşmayı sürdürelim. Haftalardır tükenen füze stoklarının tartışıldığı ülke Amerika Birleşik Devletleri ve insansız hava aracı filosunun da %25'inin İran tarafından yok edildiği haberiyle çalkalanıyor. Amerika ve İsrail'in İran'a karşı yürüttükleri savaşta yaşadıkları hezimetin bir belgesi daha bu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un yayınladığı rapora göre İran, Amerika'nın insansız hava aracı filosunun %25'ini yok etti. Raporda Trump ve ekibinin İran'ın hava savunma sistemlerini yok ettik şeklindeki açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığına işaret ediliyor. Washington Post'un haberine göre imha edilen MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının sayısı, Mayıs ayında yayımlanan ve savaş öncesi envanterin %20'si olarak ifade edilen Bloomberg raporuna kıyasla daha yüksek. MQ-9 Reaper insansız hava araçlarının değeri sensör, radar ve mühimmat konfigürasyonuna bağlı olarak 30 milyonla 50 milyon dolar arasında değişiyor. Geçtiğimiz günlerde Reuters tarafından yayınlanan bir haberde Amerika'nın kara kuvvetleri taktik füze sistemleri ve hassas vuruş füzeleri olarak da bilinen karadan karaya füzelerin tamamının kullanıldığı, elinde bu füzelerden hiç kalmadığı ifade ediliyordu. Haberde Orta Doğu'daki askeri operasyonları denetleyen Amerikan Merkez Komutanlığı'nın karadan karaya füze stoğunu diğer operasyon bölgelerinden takviye etmek zorunda kaldığına da işaret ediliyordu. Amerikan ordusunun tek sorunu ATAMS'lar ya da diğerleri değil. Stratejik Uluslararası Ceza Merkezi'nin tahminlerine göre İran'la savaş öncesinde Amerika'nın envanterinde yaklaşık 2200 Patriot ve 452 de TAT füzesi vardı. Temmuz sonunda Amerika'nın elinde bulunan Patriot olmadığına işaret ediliyordu. Amerika'nın TAT füze stokunu savaş öncesindeki seviyelere çıkarmasının en az 3 yıl sürebileceği söyleniyor. Bütün bunları doğrulayan bir gelişme de geçtiğimiz aylarda yaşandı. Amerika Başkanı Trump silah stoklarını yenilemek için Kongre'den 67 milyar dolardan fazla ek ödenek talep etmişti değerli dinleyiciler. Önce füzeleri tükenmişti Amerikalıların, şimdi ise İHA'larının ve diğer teçhizatının tükendiği dile getiriliyor değerli dinleyiciler. Peki, ilginç haberler bunlar. Şu da çok ilginç. İsrail'e karşı savaşırız diyor YPG, asıl düşmanı gördü başlığıyla veriliyor. Bunu da Türkiye gazetesi duyurmuş. İsrail'in İran ve Suriye'de Türkiye'ye karşı kullanmaya çalıştığı YPG, bölge için en büyük tehlikenin Siyonistler olduğunu anladı diye de alt başlık sürüyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD-YPG'nin kurucularından Mahmut Berhudan, İsrail'in bölgedeki hedefleriyle ilgili net ifadeler kullandı. Fırat Nil arasını vaat edilmiş topraklar olarak ilan eden İsrail'in bu sınırı Nil'den İsfahan'a kadar genişlettiğine dile getiren Berhudan, İsrail'in dini ve askeri hedefleri Kürtler açısından da çok ciddi bir tehdit dedi. Suriye'ye yönelik işgalin sürdüğüne dikkat çeken YPG'nin Kobani sorumlusu, ordu görev verirse seve seve gideriz. Savaş olursa da vatanımız için çarpışırız dedi. DEAŞ'a karşı yaklaşık 10 bin kayıp verdiklerini söyleyen Berhudan, İran ve İsrail'de eylem yapmayan örgütün Suriye'ye sokulması küresel operasyonun bir parçasıydı ifadelerini de kullanıyor. İddiaya göre, habere göre İsrail'e karşı savaşırız demiş YPG örgütü, asıl düşmanı terör örgütü ve asıl düşmanın İsrail olduğunu algılamış. Bilemiyoruz, gerçekten böyle mi değil mi kestirmesi gerçekten zor. Peki, diğer haberler. Müfettişlere tatil rüşveti. Antalya'nın eski başkanı Muhittin Böcek'in de olduğu yeni iddianamede yolsuzlukları gizlemek için müfettişlere rüşvet verildiği tespit edildi sevgili dinleyiciler. Sen bunu görmezden gel, yokmuş gibi davran, biz seni tatile göndeririz, ailenle git, istediğin yere git. İçkilerin temel gıda olduğu sofralar kurulmuş efendim. Makam şoförleri başrolde, pahalı hediyeler, tabii erkekler için pahalı, kadınlar için çok pahalı hediyeler. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşu ASAT'ın iştiraki Aldaş AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 127 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede Aldaş tarafından ASAT'a yansıtılan faturaların toplamının 785 milyon 351 bin liraya ulaştığı belirlendi. İddianamede yer alan mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarına göre Aldaş yöneticilerinin yurt içi ve dışındaki lüks konaklama, birinci sınıf uçak bileti hareketleri, yüksek alkollü restoran harcamaları, 95 yılında imzalanan bir müşavirlik sözleşmesi gerekçe gösterilerek Asat'a ödetildi. Aldaş'ın yöneticilerinin yaptığı şahsi nitelikteki lüks harcamaları müşavirlik hizmeti adı altında %15 kar payı eklenerek Asat'a fatura edildiği, şüphelilerin lüks restoranlarda içki harcamalarının otel konaklamalarına, hatta yurt dışına çıkış harçlarına kadar pek çok giderinde yine aynı kurumun bütçesinden karşılandığı iddia ediliyor. Hey yavrum hey! Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'le evli olan Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Ermiş'in Aldaş'ta satış elemanı olarak işe alınmasına rağmen bir gün dahi işe gitmeden düzenli ve yüksek maaş aldığı ifade ediliyor. Ermiş'in yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde net 1 milyon 331 bin lira maaş aldığına da işaret ediliyor. Hiç işe gitmeden 1.3 milyon lira maaş. Başkan Böcek ve bürokratların yolsuzluk paniği 2,5 milyon lirayı aceleyle iade etti. Mülkiye raporlarındaki veriler Başkan Muhittin Böcek'le belediye bürokratlarının foyasını ortaya çıkartıyor değerli dinleyiciler. Bu böyle. Bu Antalya. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ne yapacak? Özgür Özel'in yeni partisi içerisinde yer alacak mı Mansur Yavaş? Yoksa hiç gitmeyecek mi? Yani yeni partiye geçmeyecek mi? Gazeteci, eski CHP'li milletvekili Barış Arkadaş, Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Çünkü Mansur Yavaş yakın çevresine orası Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisidir. Ben oraya gitmem diyor diye konuştu.
2: Özgür Özel hayal kuruyor. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyecek. Çünkü Mansur Yavaş yakın çevresine orası Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisidir. Ben oraya gitmem diyor. Bunu bilgiye dayalı söylüyor. Yeni parti için o zaman kurulacak olan parti Ekrem İmamoğlu'nun şahıs partisidir. Ben oraya geçmem diyor. O yüzden yeni partiye geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak. Uzun bir sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı düşünüyor Mansur. Fakat net bir tavır koymadığı için biz her gün papatya falı açar gibi Mansur Yavaş CHP'den istifa mı edecek? Mansur Yavaş yeni partiye mi geçecek? Mansur Yavaş bağımsız mı kalacak? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Mansur Yavaş siyaseti bırakıp torunlarını sevip İngiltere'ye mi yerleşecek? Gibi her gün papatya falıyla uğraşıyoruz. Ya siyaset netlik gerektiren ama bir kendini... iş.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Cep telefonunda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %49'u gösteriyor İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda ki saat 8.35. %49'un özeti aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maalesef çift yönde yoğun trafik var. Hatta çok yoğun, problemli bir trafik var. Hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişlerde araçlar milim milim zor ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ve Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini ise yoğun akıcı şekliyle değerlendirmek mümkün. E5'ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, terste Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda çok yoğun. Özellikle Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan geçişi kilitli diyerek izah edebiliriz. E5'te Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem'de Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğunlaşan trafik devam ediyor. Haberiniz olsun. Bir de yoğun akıcılar var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar ve Marboros Bulvarı'na kadar olan kısım, E5'ten Kozyatağı'ndan Harem'e kadar olan bölüm, Basır Ekspres yolunda Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısımda ise yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: Yedi gün, yedi sabah. Ankara gündemi.
11: Başkent'teyiz. Uzunca bir aradan sonra arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
12: Teşekkürler Mehmet Can. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
11: Çok teşekkürler. Biz de sana sağlıklı, başarılı bir dönem diliyoruz. Ve 17 Ağustos Pazartesi'nin planlı gündemini senden rica ediyoruz.
12: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın El Cezire'ye verdiği röportajın yansımalarına bakacağız. Avrupa Birliği konusunda net mesaj verdi. Üyeliğin artık Türkiye'nin öncelikleri arasında olmadığını vurguladı. Ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke ittifakına ilişkinde net bir mesajı vardı. Mısır da katılabilir dedi. Mekke anlaşmasının dünyaya önemli bir mesaj olduğunu vurguladı. Anlaşma diğer ülkelerin katılımına olanak tanıdığını vurguladı ve Mısır'ın katılmasına mümkün olduğunu söyledi ki açıklamanın yansımaları gün boyu yakından takip edilecek. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın da Mekke Anlaşması'nı cesur ve önemli bir adım olarak nitelemesi de dikkat çekti. Bugün malum 17 Ağustos büyük deprem felaketinin yıl dönümü. Marmara depremi üzerinden tam 27 yıl geçti ama acısı hiç unutulmadı. Depremde vefat edenler gözyaşları ve dualarla anıldı. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde başta Kocaeli, Sakarya, Yalova olmak üzere bölgede anma törenleri düzenlendi. Gün boyu da programlar devam edecek. Bugün gözler İstanbul'da olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuksuz sanıkların savunması yapılacak. İkinci celse bugün başlıyor. Duruşmalara Silivri'ye yargılanma başlamadan önce yapılan yeni duruşma salonunda devam edilecek. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ninki duruşma saat 10'da başlayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de orada olacak. İmamoğlu davasının duruşmasını izleyecek. Diğer gündem başlıklarına bakarsak bakanların programları yoğun görünüyor. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da. Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası'nda bir etkinliğe katılacak. Etkinliğin adı Dijital Vatan Akademisi Açılış Programı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Köktaş bugün Diyarbakır'da olacak. Ticaret Bakanı Ömer Borat ise Çorum'da etkinlikler yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun durağı ise Rize olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
11: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Emtia piyasalarında gerilim dolu bir hafta geride kaldı. Karadeniz'deki çatışmalar buğdayı %7,7, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ise petrolü %7 yukarı taşıdı. Amerika'dan gelen enflasyon verileri ise değerli metallere nefes aldırdı. Sanayi talebi ve 6 yıldır süren arz açığıyla desteklenen gümüş, gramda 100 lira sınırına dayandı. Dev bankalar yukarı yönlü tahminlerini açıklarken, yatırımcının gözü gümüşün yönünü belirleyecek Fed'in faiz kararına çevrildi. Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde arpa ve buğday hasadının %93 oranında tamamlandığını belirtti. Sezonun yaklaşık 140 milyon tonluk üretimle tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
11: Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Hem de 17 Ağustos 2026 pazartesi sabahı itibariyle. Biliyorum siz de çoktan uyandınız, mücadelenize başladınız, yoldasınız, trafiktesiniz. Onu rahat rahat da görebiliyorum. İstanbul trafiği başta olmak üzere yoğunlaşan kent trafiğini %50'ler seviyesinde fark etmek mümkün. Özellikle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin kilitli olduğunu da rahat rahat görüyoruz efendim. Dün bir müsabakada holiganizmi daha ilk haftada, Süper Lig'in ilk haftasında gördünüz değil mi? Bu müsabakanın sonucundan, kulüplerin başarısından, aldıkları puandan falan çok daha önemli bir şey. Bunu ne yapıp yapıp ortadan kaldırmamız gerekiyor. Aileler, gençler, çocuklar dengeli bir ruh sağlığı içerisinde yetişebilsinler. Spor sever olabilsinler, sporcu olabilsinler ve bu ruha sahip olabilsinler diye. Gençler Birliği Fenerbahçe maçının üzerinde forma ile takip ediyordu babasıyla beraber maça giden 4 yaşındaki Göktuğ. Yani 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun sevimliliğini, masumluğunu lütfen göz önüne getiriniz. Taraftarlığın sınırını aşan bir muameleyle karşılaştığı 4 yaşındaki Göktuğ. Ona sallanan parmaklar, bağırış, çağırış, zaten bilenler bilir küfür gırladır oralarda. Toplumun vicdanına dokundu. Fenerbahçe formasıyla babasının kucağında maçı bekleyen minik Göktuğ bir holiganın hedefi oldu. Forması çıkartıldı üzerinden. Bir polis kucağında onu güvenli bir alana götürdü ve bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Cumhuriyet Savcılığı o taraftarı müsabakalardan men etti. Spor dünyası bu çirkin tavra kayıtsız kalmadı. Gençler Birliği Göktuğ'u formasıyla beraber kulübe davet etti. Fenerbahçe formasıyla beraber. Fenerbahçe'nin minik taraftarını Lyon maçında Kadıköy'de misafir edeceği açıklandı. O zorbanın bütün Türkiye tanısın istediğimiz için üzerine basarak haberi geçiyoruz. Adı Şenel Akdemir bir daha statta maç izlemeyecek. Daha evvel yapılan röportajlarda erdemden, ahlaktan, terbiyeden falan bahseden bir zorba o Şenel Akdemir. 4 yaşındaki bir çocuğa babasıyla beraber Gençler Birliği taraftarlarının arasında Fenerbahçe formasını giymiş bir 4 yaşındaki bebeğe, öyle diyelim artık, şiddet, psikolojik şiddet uygulayacak kadar da fütursuz bir kimlik. Polisimizden Allah razı olsun diyor baba Selami Alımcı. Polisimiz olmasaydı Göktuğ ben koruyamazdım. Oradaki polis abimiz evladın bana emanet dedi ve benden aldı. Kendisinden 1000 defa Allah razı olsun diyor. Polisimiz başkadır zaten bizim. Askerimiz, polisimiz. Dünyada eşi benzeri yoktur, emsali yoktur. Önce evladı yerine koyar. Muamele ettiklerinin masumiyetine inanırsa şayet, karşılık karşıya kaldıklarının masumiyetine inanırsa şayet, onu önce evladı, annesi, kardeşi, eşi, ablası, amcası, dedesi yerine koyar, muameleyi ona göre yapar. Ben çok gördüm o muameleyi, çok gördüm. Yani samimiyetle söylüyorum, onlar da insan sarrafı oldular. Her mesleğin iyileri var, çok iyileri var. Tabii çürük yumurtaları var, onlara da diyecek bir şey yok. Spor Bakanı Osman Aşkın, bak çocuğumuzun kalbinden kıymetli hiçbir şey yok diyor. Buna futbolda dahil, kulüplerde dahil, formalarda dahil. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyeceğiz diyor. Harika bir yaklaşım bu, harika. Çok teşekkürler efendim. Peki, o travmayı atlatması için 4 yaşındaki Göktuğ'a ne yapılacaksa o ya da benzerlerine. Ne tip destek sağlanacaksa onların fazlasıyla sağlanmasını 7'den 77'ye onaylıyoruz ve destekliyoruz Radyo 7 olarak. Mavi vatandan yeşil vatana çıkarma haberi de bence çarpıcı. Marmaris'teki orman yangınında karadan ulaşımın imkansız olduğu sarp arazilerdeki alevlere deniz kuvvetlerinin çıkarma gemileriyle taşınan arazözlerle müdahale ettik. Marmaris Adaköy'de önceki gün orman yangınının çıktığı arazinin dik ve karadan ulaşımının olmaması üzerine deniz kuvvetleri hemen harekete geçti. Çıkarma gemilerine yüklenen arazözler sarp araziye denizden ulaştırıldı. Aksas Üst Komutanlığından hareket eden gemiler, sahil güvenlik botları ve büyük su atabilen gemilerle topyekün mücadele başlatıldı. Gece görüşlü 3 helikopterin de müdahale ettiği alevler kontrol altına alındı. 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve toplam 82 kara unsuruyla müdahale edilen yangın sabah saatlerine doğru kontrol altına alınabildi. Bu arada biliniz ki Adalet Bakanı Akın Gürlek'in verdiği bilgi bu. 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangınına ilişkin 43 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 11'i tutuklandı. Şüphelilerin sayısı 43, tutuklananların sayısı 11, 18'i ise adli kontrol uygulamasıyla serbest. Onlar da belli periyotlarla gelecekler, ben buradayım diyecekler, imzalarını verecekler adli kontrol altında. Eğer şüpheli bir durum oluşur ve kesinleşirse, suça karıştıkları kesinleşirse katmeriyle, katmerlenerek cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar, olması gereken şey. Hep mi negatif haberler diyorsunuz? Değil tabii canım. Niye negatif haberler olsun? %60 görme engelli Gökhan Uygur'dan şimdi bahsedelim size. Süt fabrikasında çalışarak ailesinin gelişimine, yaşamına ve ayakta kalmasına katkı sağlayan isim Gökhan Bey, Gökhan Uygur. Şerefiyle, izzetiyle, gayretiyle, emeğiyle, alın teriyle çalışıyor. Aksaray'da babası ve kardeşi kendisi gibi albino. %60 görme engelli Gökhan Uygur, engelli kadro dosuyla özel bir süt fabrikasında çalışarak ailesinin geçimini sağlıyor. Annesi de görme engelli Uygur'un ve %60 oranında görme engelliyim diyor. Güneşe bakamıyorum ve ufak yazıları da okuyabiliyorum ama bunun yanındaki uzaktaki insanların yüzlerini de seçemiyorum. Yine de ben halime şükrediyorum diyor. Yaklaşımını ve teslimiyetini lütfen dikkat edinler misiniz?
5: Ben albinoyum. Babam da böyle. Aynı albino. Ortanca kardeşim de albino. Durumu %60 albino. Güneşe bakamıyorum. Ufak yazları okuyamıyorum. Uzaktaki insanların yüzünü seçemiyorum. Yine de çok şükür halime. Emekli olacağım Allah izin verirse. Allah herkese hayırlı emeklilik nasip etsin inşallah. Ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Onlar da iyi karşılıyorlar. Onlar da yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Yapamadığım şeyler oluyor. Arkadaşlarım yardımcı oluyor sağ olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar. Babamınki %90 göremiyor. %90 raporu var. %10 görüyor sadece. Güzel bir duygu, iyi bir duygu. Yani hayırlı evlat olmak, babaya, anneye bakmak, onların duasını almak, rızasını almak, onların yüzünün gülmesi, onların sevinmesi, mutlu olması bana yetiyor. Hayattaki en büyük zenginlik aile zenginliği.
11: 513 yok. 573 televizyon kanalı yeni uyduya çıktı. Kalite yükseldi. Türksat 3A'dan hizmet alan 573 televizyon ve 215 radyo kanalı, ki bunlar arasında Radyo 7 de var. Yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara taşınmış vaziyette. Bu bir önceki uydunun vaktini, ekonomik rentable vaktini tamamladığı şekliyle izah ediliyor ve işte bu sebeple artık yeni uyduya taşınmış durumda. Türksat 3A'nın üzerindeki televizyon ve radyo yayınları artık yeni adresinde, sevgili dinleyiciler, Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgiler var. Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar, artan kapasite ihtiyaçları doğrultusunda medya kuruluşlarının yayınlarını filomuz daha güçlü uydulara aktardı. Dile kolay 573 televizyon, 215 radyo kanalının taşınması anlamına geliyor ve uzayda bine yakın frekansın yayın parametresinin saniyeler içinde eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi anlamına geliyor bu. Türksat mühendislerimizin kabiliyeti, titiz çalışması sayesinde böylesine devasa sıfır sıfır hata gerektiren bir frekans aktarım operasyonunu hiçbir aksama yaşamadan başarıyla tamamladık diyor. Daha kaliteli bir görüntüyle ve netlikte sesle yayınları izlemeye, dinlemeye devam edebilecek vatandaşlarımız diyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Tabii dün sabah erken saatlerde evinizde televizyonları açtığınızda kanalları göremediğinizi ya da radyonuzu dinleyemediğinizi fark ettiğinizde yaşadığınız o kaygıyı anlayabiliyoruz. Çok basit düzenlemeler ile özellikle TGKS uygulamasının güncellenmesi yöntemiyle aynı frekans üzerinden yayınları takip etmeniz mümkün. Ben bu işlerden çok uzağım, hiç anlamıyorum diyenler de var. Onlara da teknik arkadaşların yardımcı olacakları gerçeği var. 573 televizyon ve 215 radyo kanalının tekrar yeni frekansta ve yeni uyduda görevini aldığına, yerini aldığına dair haber. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin devlet politikası olduğunu söyledi ve şehit ve gazilerle ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmemiştir dedi. Sevgili dinleyiciler, Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Şu çerçeve yasayla alakalı olarak değerlendirme yaptı. Milletimiz terörsüz Türkiye'nin yanındadır dedi. Süreci karalamak isteyenlere fırsat verilmeyecek diyerek devam etti ve şu ifadeleri kullandı. Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili, harici, karanlık odaklar olacaktır. Provokasyonlara karşı aziz milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek. Emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkan tanımayacağız dedi. Bu bir af düzenlemesi değildir dedi Devlet Bahçeli. Şöyle devam etti. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle kanun hukuki niteliği itibariyle ceza adalet sistemiyle infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır dedi. Kanun bir af düzenlemesi değildir dedi, sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliğindedir diyerek devam etti Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Peki efendim, şimdi biz de devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı'nın ifadelerinin ardından Türkiye sıcak havanın etkisinde biliyorsunuz 20 kent için sağanak yağış alarmı verildi. Hangi illerde, hangi bölgelerde yağış ihtimali var? Önce onu bir dinleyelim, ardından da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporunda Furkan Bayraktar'a kulak verelim.
7: Haftanın ilk günde Güney Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde pazartesi günde yine yağış bekliyoruz. Bir de Orta ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar pazartesi günde devam edecek. Salı günü için yağış oldukça azalacak. Alansal olarak sadece Toroslar mevkiyle Doğu Karadeniz'de kısmi olarak bir yağış beklentimiz var. Çarşamba ve Perşembe günü ise kuzeyden geçen, Karadeniz üzerinden geçen sistemle birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz'de yine kısa süreli yağışlara sebep olabilir. Ancak salı günden itibaren özellikle ülkemiz çoğunlukla yine güneşli ve sıcak günlere dönecek diyebiliriz.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
13: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, göller yöresi Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleriyle, Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Tekirdağ 28, Bursa 31, İzmir az bulutlu 33, Denizli 34, Afyonkarahisar 29, Antalya parçalı bulutlu 33 derece, Adana 34, Hatay 31, Ankara az bulutlu, yerel yağmurlu 29, Konya 30, Sivas 28, Bolu 26, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon 27 derece, Erzurum yerel yağmurlu 25, Malatya 32, Kars 26, Diyarbakır 37, Mardin 32, Şanlıurfa açık 35 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 46, Bakü 29, Berlin 23, New York 31 derece.
8: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
11: Otopratik. Bize Türkiye'nin her yerinden dostlarımız ulaşıyor. Özellikle bu frekans değişimi konusu ya da uydu değişimi konusuyla alakalı talepleri var. Net şekliyle dinlemek istediklerini söylüyorlar. Eski haliyle en azından dinlemek istediklerini. Bunu ilk birkaç günün şaşkınlığı ya da yeniliği diye lütfen algılayınız. Evelallah düzeltilecek. Yani o sorunların tümü daha önceki uyduda olduğu gibi, TürkSat 3A'da olduğu gibi düzeltilecek 4A'da da ve siz evinizde, iş yerinizden, aracınızdan daha net şekliyle bizi dinleyebileceksiniz. Mesela Sivas'ta takip eden dostumuz Bünyamin Şahin'i size söylüyorum ya da sizin gibi aynı derdi çeken dostlarımıza. Sabiha Bozdağ Gaziantep'ten bizi dinliyor. Çok teşekkürler. Ya öyle enteresan bir pazar, çarşı fiyatı, etiket meselesi var ki diyor. Ya çok zor, çok pahalı her şey dediğimizde artık esnaf bize kızıyor, bize çemkiriyor diyor. Niye size kızıyor efendim? Yani burada mağdur olan iki grup var zaten. Bir tüketici, pazarda, markette evine temiz lokma, helal lokma götürmeye çalışan tüketici, yani sizler. Bir de üretici, yani 8 liraya 9 liraya satılan üzümü marketin reyonunda, pazar tezgahında 90 liraya 80 liraya ya da şeftaliyi ya da nektarini almak zorunda kalan üretici ve tüketici arasındaki farkı götüren voleciler. Kızılması gerekenler belli aslında veya da bunlara müdahale edemeyenler. Bünyamin Demir Kaynak'a çok teşekkürler. Demir Kaynak ailesine. Alper kardeşim bizi Ankara'dan dinliyor. O da sıkıntıyı hatırlatmış. Denizli'de Şahan, Necdet Şahan dostumuz var. Ona da sevgiler gönderelim. Ahmet Aydoğan, günaydın efendim. Valla biz bu vatan hainlerini seyretmekten bıktık diyor. Kimden bahsediyor? Anlatayım. Hani şu çete var ya, kendisine grup diyen, cemaat falan diyen çete, kara para aklama, dolandırıcılık, suç örgütü kurmaktan tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi. Yüz milyarlarca liralık devasa serveti yöneten örgüt lideri Kuriş, paranın kaynağını düğün takısı diye gösterdi ve suç anı gizlemeye çalıştı. Bu halk arasında çok tanımı var da, yani hani bu düğün takısı, düğün parası falan tanımına getirilecek çok ifade var da, ben de bilirim ayrıca o tanımlamaları, inanın. Yani en okkalı haliyle bilirim, çünkü mahalle kültüründen, kahvehaneler ortamından yetişerek büyüyüp geldiğim için bilirim de söyleyemem. Şu anda söyleyemem. Firari Hilmi Tuna Kuriş için yapılan son operasyonda kaynağı belirsiz 1.34 değerinde, 1 milyar 34 milyon lira değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Düğün takıları canım bunlar, ne olabilir? Güler Yüz Kuyumculuk üzerinden işlem hacmi 66 milyar lira. İstanbul Hisar Turizm para çıkışı 8 milyar 27 milyon lira. Hisar Sağlık Kurumu 1 milyar 358 milyon lira. Gümüşsoy Vakfı işlem hacmi 567 milyon lira. Ümran Eğitim için para girişi 1 milyar lira. Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt lideri Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklandı. En son kontrolden geçirildikten sonra polis minibüsünün içerisinde Alihan Kuriş'in sırıtırken çekilmiş bir kare fotoğrafının da yer aldığı görülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuriş suç örgütüyle alakalı olarak baş döndüren para trafiğine dikkat çekti. Tıpkı Fethullahçı terör örgütünde olduğu gibi özel bir yazışma programı ile irtibat kurulduğuna dair bir ayrıntı verdi. Çok tanıdık değil mi efendim? Fethullahçı terör örgütünün ve dahi diğerlerinin yaptığı şekliyle, birbirleriyle yazıştıkları, haberleştikleri, bazen açık, bazen kapalı, bazen simgeler üzerinden haberleşerek, mesajlaşma yöntemiyle, bazen ezberlenilmiş, kalıplaşmış cümleler üzerinden mesajlarını verdikleri bir iletişim yöntemi. O iletişim yönteminin mimarı her iki grubu da belli ki iyi örgütlemiş. Ama deşifre olmak gibi bir huyu var. Gerçeklerin er ya da geç dışarıya görünme ya da açığa çıkma gibi bir huyu var. Bundan da bence haberiniz olsun. Hyundai'nin Avrupa CEO'su Martin'e, Javier Martin'e, ama deşifre

0: bu işin bazı alternatif senaryolara bakmak zorunda kalınacak. Bunun herkes için bir kaybet kaybet durumu oluşturacağını düşünüyorum ben. Türkiye'de üretilebilecek otomobilleri Avrupa'da üretmek zorunda kalırsak eğer bu daha pahalı olur. Müşteriler otomobilleri Avrupa'da daha pahalı oldukları için satın alamazlarsa Avrupa'da bundan kaybeder. Türkiye bizim için temel ülkelerden biri. Burada fabrikamız, kapasitemiz, bilgi birikimimiz ve nitelikli iş gücümüz var diyor sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından adil bir yaklaşımla karşılanması gerektiğini söylüyor CEO Martin'e. Dinlerler mi? Zor. Dinleyip kale alırlar mı? Zor. Ön yargılı oldukları kanaatindeyiz zira. Bitti bize tanınan süre. Hepinize çok teşekkürler. Yarın sabah 7'de yine buluşalım. Hayatı, dünyayı konuşalım. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Mehmetcan'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
2: Katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Pilot Garaj Oto Expertise. Garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: miydi? Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Beyaz etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi Gümüş Suyu?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: ilk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

Bugünkü programı 3 şarkıyla açtım. Şimdi türküler gelecek. Türkülerden bir demet gelecek hatta. İlki Samsun yöremize ait çok keyifli bir türküdür. İsmail Altunsaray söyleyecek. Sular durulur derler.

Gülüşü Gül'den güzel Neşet Usta'nın çok güzel bir türküsüydü. Hemen peşine Neşet Ertaş. Hem sazıyla hem sözüyle. Şöyle bizi bir Adana yollarına götürsün bakalım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme, bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ekspertize Dino Bile.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bugünkü programda çok güzel şarkılar var. Harika türküler var. Ve bugün o zaman sıradaki eser sana gelsin diyeceğiz. Mesela bu eser kimler için? Denizli'den Nurdan, Antalya'dan Hamide, İskenderun'dan Suna Bulut, İzmir Bornova'dan Nilgün Yıldırım. Programa ben de katılmak isterim. Benim de adımı söyle ve gönder bakalım bir eser. Acaba şansıma hangi eser gelecek? Merak ediyorsanız eğer, çok kolay bir şekilde bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bunun için 10 saniye vaktinizi ayırmanız yeterli. Instagram'da Erkan Onur Koç. Beni hemen bulabilirsin. Instagram'da Erkan Onur Koç. En son bir fotoğraf paylaştım. Onun altına sadece kendi adınızı ve Radyo 7'yi dinlediğiniz şehri yazıyorsunuz. Yani isim, şehir. Başka bir şey yazmanıza gerek yok.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Şimdiki gelecek eserimiz kimler için? Ankara Pursaklar'dan Gönül, Kütahya'dan Asım Kocabaş, Elazığ'dan İrfan, Demet Alanya'dan, Adana'dan Asiye, Gölhisar'dan Emrah, Denizli'den İbrahim, Aksaray'dan Nedim, Aydın Söke'den Şule ve Gülnur Ankara.

İzmir şirin yerden Sada Saatürk, Davut Ankara'dan, Trabzon'dan Cengiz İpekçi, Aksaray'dan Murat, İstanbul'dan Ayşenur, Mersin'den Özgür Öge, Sefa Uzunçelebi Zonguldak, Manisa'dan Ömer Durmaz ve Antalya'dan Arzu.

0: sabahınıza renk katacağına inandığım eserlerden oluşan bir repertuarla bu sabahta 11'e kadar sizlere eşlik edeceğim.
1: Günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezar.
0: Hemen gelsin sıradaki şarkımız kimler için? Ordu'dan Erkan Coşkun, Konya'dan Mehmet Oğuz, Ankara'dan Naciye Yüksel, Almanya'dan Mehmet Kılıç, Hasan Çağlar İstanbul'dan, Kırıkkale'den Gülseren, Kahramanmaraş, Elbistan'dan Meral, Iğdır'dan Ahmet, Kastamonu'dan Oktay. Eskişehir'den Ayşe Özkan. Eser eşi yok Gaziantep. Ankara'dan Reyhan. Kütahya'dan İskender ve Erzurum'dan Hakan.

Ankara'dan Erhan, Murat Yaman, Ankara Dikmen'den, Samsun'dan Bayram Levent, Antalya'dan Erkan, Trabzon'dan Muzaffer Aslan, Aksaray'dan Fadime, Esir'i şöyle bir baş alayım, Karaman'dan Sebahat, Van'dan Seven, Kayseri'den Hayriye, Bilecik Yeni Pazar'dan Nurcan ve Hollanda'dan Serhat Can Kurtaran.

Radyo 7 dünyanın her yerinde Viyana'dan Bünyamin gelsin eserimiz. Uşak'tan Neşe, Belçika'dan Yalçın, Karaman'dan Mesut, Kütahya'dan Semiha Çelik, Konya'dan Hamza Aslan, Servet Can Uylesi, Amsterdam, Hüseyin Yıldırım Eskişehir'den, Mersin'den Neval, İstanbul'dan Volkan Besimoğlu, Ankara'dan Veli Köse ve Denizli'den Ahmet Ali.

şarkıları bir virgül koyalım, türkülerle programı devam ettireceğim ve gelecek ilk türkümüz Musa Eroğlu yorumuyla olacak. Kimler için? Tekirdağ'dan Erkan Meriç, Konya'dan Şerife, Ankara Sincan'dan Hatun, Denizli'den Uğur Dilmen, Kayseri'den Mehmet Emin, Trabzon'dan Hüseyin, Almanya'dan Tülay, Karaman'dan Mesut, Konya Meram'dan Latife, Malatya'dan Kadriye, yine Konya'dan Hamza,

Eserler arasında hiç boşluk yok. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Ve sıradaki türkümüz kimlere gidiyor? Konya'dan Ayşe, Antalya'dan Cahide, Gostivar'dan Şengül, Çorum'dan Çağdaş Köse, Ankara'dan Hasan Tekin, Hatay Belen'den Huri, Uşak'tan Emine, İzmir'den Nurşen, Yozgat'tan Selma Uçar, Kahramanmaraş'tan Aylin, Bolu Mengen'den Neriman, İskenderun'dan Ramazan, Burdur'dan Baysan, Denizli'den Müzeyyen, Emrullah Akpınar, Manisa, Mersin Erdemli'den Elife ve Konya'dan Yeşim.

bir türkü daha dinleteceğim. Ardından çok kısa reklam aramız. Sonrasında tarzımızı değiştirerek devam edeceğiz. Sıradaki eserimiz kimler için gelsin? Konya Karatay'dan Hakan, Eskişehir'den Nihal Ekici, Adana Sarıçam'dan Derya, Çorum'dan Semra, Konya Selçuklu'dan Seyit, Aksaray'dan Meliha, Konya'dan Sevim, Ankara'dan Murat Doğan, Malatya'dan Banu, Trabzon'dan Elif İpekçi, Adana'dan Gürhan Yılmaz, Eskişehir'den Hülya, Isparta Yalvaç'tan Nermin, Kayseri Yeşilhisar'dan Mehmet Emin,

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse Dino
5: bile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın bu bölümünde Orhan Gencebay'ın seslendireceği şarkı geliyor. Kimler için? Afyon Karahisar'dan Beyza, Konya Ereğli'den Baki, Hulusi Gaziantep, Karabük'ten İsmail, Manisa'dan Selma, Adıyaman'dan Kadir, Gaziantep'ten Burak, Trabzon'dan Ayşe, Beykoz'dan Mehmet, Osmaniye'den Orhan, Ankara'dan Ela ve Trabzon'dan Özgür.

Her tarz müziğin en iyilerini hafta içi her sabah 9-11 arasında Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da dinliyorsunuz. Az önceki eserin peşine çok yakışacak bu şarkı. Kimler için? İstanbul Avcılar'dan Eyüp, İzmir'den Fikret Gezer, Elazığ'dan Gülden Çelik, Serdar Esen Balıkesir'den, İskenderun'dan Cengiz, Adana'dan Suzan, Ankara'dan Murat Demir, Aksaray'dan Figen, Kocaeli Gölcük'ten Nuray, Ankara Keçiören'den Döne, Elif Gül Uşak'tan ve Londra'dan Kemal Karalı. Selam olsun her birinize ayrı ayrı. Radyomu yeni açtım, benim de adımı söyle, bana da bir şarkı gönder diyorsanız Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Erkan Onur Koç. Eğer takip etmiyorsan hemen bul beni. Instagram'da Erkan Onur Koç. En son paylaştığım fotoğrafın altına sadece kendi adınızı ve şehrinizi yazabilirsiniz.

0: geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Daha önceleri nerelerdeydin?
1: Daha önceleri neredeydiniz? Radyo 7'yi yeni keşfedenler, aranıza hoş geldiniz. Frekansı sabitleyin, bizi kaybetmeyin. Evet, hemen peşine ne dinleteceğim size? Bir Yıldız Tilbe şarkısı dinleteceğim. Kimler için? Kırşehir Kaman'dan Yusuf Akda, İstanbul'dan Arzu, Afyon Karahisar'dan Fatoş Dursun, Gaziantep'ten Hakan Polat, Aksaray'dan Gizem, Afyon Karahisar'dan Hatice, Manisa'dan Elmas, Cüneyt Afyon Karahisar'dan, Handan Kaya Kayseri'den, Alanya'dan Safiye, İzmir'den Vildan, Denizli Acıpayam'dan Hasan ve Ankara Batıkent'ten Hacer.

Yıldız Tilbe'den sonra Cengiz Kurtoğlu'nun seslendireceği eser yayına hazır. Kimler için? Erzurum'dan Tuğba, Nevşehir'den Selda, Denizli'den İsmail, Ankara'dan Zübeyde, Romanya'dan Bayram Şahin, Ankara Polatlı'dan Melahat, Bayrampaşa'dan Sema, Konya'dan Emine, Bulancak'tan Yasemin, Silivri'den Nadir, Ankara'dan Arife, Bilecik Yenipazar'dan Nurcan, Bulgaristan İsperih'ten Salih,

programda son yarım saat. Ama bu son yarım saatte öyle şarkılar var ki fena. Gelsin bakalım kimler için? Konya Meram'dan Efe, Yalova'dan Mehmet, Denizli Merkez Efendi'den Emel, Ankara'dan Niyazi, Avanos Göynük'ten Hasan Oğuz, Antalya'dan Faruk Balcı, Balıkesir Erdek'ten benim çok çok kıymetli, önceden komutanım ama şimdi ağabeyim, emekliliğin tadını çıkarıyor. Yanında sevgili eşi Filiz, evladı Eray, gelini Pınar, tatildesiniz anlaşılan. İyi tatiller diliyorum. Allah ağız tadınızı bozmasın. Saniye Yıldız Kocaeli Gölcük'ten, Kütahya Tavşanlı'dan Hacer ve İzmir Buca'dan Hülya. Bu şarkı da sizler için.

Almanya Hamburg'dan Mustafa Günay, Yozgat Sorgun'dan Ömer Akdoğan, Ömer Faruk Sakarya'dan, Ankara'dan Gül, Tarsus'tan Perihan, Afyon, isim yazmamış dinleyicimiz, geçiyorum, Serhat Bayraktar Çanakkale'den, Gaziantep'ten Yusuf, Ankara'dan Gamze, Edirne'den Şükrü Tuncer, Aydın Nazilli'den Özlem.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
9: www.radyo7.com.tr
10: www.radyo7.com.tr
11: Tıkla.
12: Anında canlı dinle.

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programda son 15 dakikaya giriyoruz ve şimdi öyle türküler sıralayacağım ki. İyi ki güne Radyo 7 ile Erkan'la Çok Canlı ile başlamışım dedirteceğim sizlere. Kimler için geliyor bu türkümüz? Adana'dan Murat. Kayseri Doruklu köyünden Nurdan. Nevşehir'den Meriç. İstanbul Tuzla'dan Hülya. Denizli'den Nurettin. İstanbul'dan Cuma. İzmir Kemalpaşa'dan Yasin. Sivas Su Şehri'nden Dilek. Akşehir'den İbrahim. Kasımpaşa'dan Kerime. Ve Konya Ereğli'den Bircan.

Keklik gibi kanadımı süzmedim bir Erzincan türküsüydü. Buray yorumuyla sizlere dinlettim. Vallahi kendi memleketim diye demiyorum ama Erzincan'ımın türküleri de bir başka. İşte onlardan biri daha, Sezen Aksu'dan sizlere dinleteceğim. Diyecek ki ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir bu da geçer, ağlama. Elbette şu an sesimi duyanlar arasında maddi ya da manevi, belki de sağlık sorunu yaşayanlar mutlaka vardır. Her kimin ne derdi varsa Rabbim tez zamanda dermanını versin diyelim. Bu eseri sizlere de armağan edeyim. Ve başka kimlere armağan edeceğim? Bakalım mesajlarımızı, şöyle birkaçını dile getireyim. Manisa'dan Güler, Elazığ'dan Eyüp, İstanbul'dan İsa, Balıkesir'den Erol, İstanbul'dan Salim, Kars'tan Feyyaz, Belçika'dan Bekir Nermin, Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, Gaziantep'ten Bilal ve Büyükçekmece'den Abdurrahman.

Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Ben Erkan Koç, müsaadenizi istiyorum. Size ve sevdiklerinize hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah nasipse 9'da ben yine mikrofon başında olacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Hatırla diyemem, zaten unutamazsın diyor. Ya böyle gönül defterleri de kolay kapanmıyor değil mi? Hani mümkün olsa da bu kadar güzel şarkılar yazılmazdı herhalde. Kim insanlar böyle gidiyor, izleri de kalıyor. Hani bazen insan değil de yaşanmışlıklar unutulmuyor ya, bence ondan bahsediyor, ne dersiniz? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Güzel bir haftaya başladık. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Eda'lı Saatler Radyo 7'de en keyifli şarkılarla sizlerle, hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Keyifler nasıl? Haftaya nasıl başladık? Herkes iyi mi? Şarkılarımız bunlara eşlik edecek. Çoğu zaman da zaten duygularımıza tercüman olacak. Hani insan bazen böyle unutmak için nasıl söyleyeyim, en derine gömdüğünü zanneder ya. Ama şunu hepimiz de biliriz, suyun hafızası var. Hep öyle söylenir. Neyi bırakırsan bırak, bir gün böyle mutlaka sana geri dönüyor. İşte suyu hapsettim de böyle söylüyor.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle dinlerken sevdiklerimizi de haberdar edeceğiz. Yollarda bizleri dinleyenler, sizlere sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Ev hanımları var, işinin başında kulaklıkla dinleyenler var. Efendime söyleyeyim, yollarda olanlar var. Onlara da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Kim nerede bizi dinliyorsa nöbetten çıkanlar var. Eda'cığım hali hazırda seni dinliyorum deyip haftaya güzel başlayanlar, yürüyüş esnasında olanlar. Nerede bizlerle beraberseniz şöyle radyonuzun sesini biraz daha açınız.

Ah sol yanım benim. Hep bu taraf değil mi? Hep orası insanın canını yakıyor. En çok o düşündürüyor. En çok oradan kişi yara alıyor. Sonra mı? Sonra işte böyle şarkılar yazılıyor. Bizim duygularımızın en güzel tercümanı oluyor. Şarkıları konuşturuyoruz. Bir taraf sol yanım derken bir taraf hala düşünüyor.

Ayrılığın Yeni kitabını yazdım. Türkiye'nin en iyi radyosu radyoda sizlerleydi. Diziler çok güzel oluyor, keyifli oluyor belki ama şarkıları ondan da güzel oluyor valla. Yıllar sonra aynı keyifle dinleyebiliyor muyuz? Evet. Demek ki çok güzel iz bırakmış. Zor yıllarda onlardan biri.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,90, euro 55,64, gram altın 6780, çeyrek altın 10.919 Türk lirası, Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.172 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Reklam. Benim bankam. İş Bankası.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

O yüzden böyle kıymetini bilmek lazım değil mi? Her dönemin, her sürecin, önümüzde kaç kiraz mevsim var bilmiyoruz. Eda abla, mesajımı okursan gerçekten çok sevinirim diye gelen gözümün önündeki ilk mesaj. Fransa'da Ergun eşiyle, ay inşallah güzellikler yaşarsınız. Çok sevdiği eşi Gülcan için şarkı rica ediyor. Biraz böyle sıkıntılı bir süreçtelermiş. Çözersiniz diye düşünüyorum. Yani inşallah.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her

Manisa Saruhanlı Paşaköy'de Hatice Hanım var. Dün doğum günüymüş. Ay sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Bütün şarkıları kendisine ve bize istemiş. Eksik olmasın, biz size armağan edelim. Ankara Batıkent, Murat Kantar. Ankara'ya da sevgiler, selamlar Murat Bey. Bütün Radyo 7 çalışanlarına şarkı armağan ediyoruz demişler. Eksik olmasınlar. Biz

Çok kara kışlar gördüm. Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi değerli dinleyiciler. Keyifli şarkıları dinleyeceğiz. Sevdiklerimize de armağan edeceğiz. Kırıkkale Baba Eski'de Damla var. Yazmasam da senin programını hiç kaçırmıyorum demiş. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Kahramanmaraş Türkoğlu Mesut Yılmaz. Her gün Radyo 7'yi dinliyorum demiş. Mikser operatörü selamlar sevgiler göndermiş. Bizden de size sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum.

Ay ne güzel yazmışsınız öyle. Yuvamızın neşe kaynağı Radyo Eda ailesi der. Antalya'da Nadir Aydın. Yaşam kaynağım eşim Esma Aydın için ve çiçekleri var. Emirhan Tusem. Onlara da güzel bir şarkı armağan edelim. Adıyaman'da Turgut Bey bizimle. Sonrasında yollarda bizi dinleyen var. Kocaeli'de tanker şoförü Turgay Aydemir. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği eşi Yasemin Aydemir'e armağan ediyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum yolda olan herkese. Aman aman dikkatli.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 99 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi yaralandı. Türkiye bugün bir kez daha 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenleri andı. Profesör Doktor Naci Görür, olası bir depreme karşı uyarılarını sürdürdü. İstanbul Sultan Gazi'de bir site inşaat alanında toprak kayması sonucu inşaatın bitişiğindeki yolda çatlak oluştu. Sokak güvenlik tedbirleri kapsamında kapatıldı. Amerika Başkanı Trump sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum ifadesini kullandı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılması ile ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Yarından itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve perşembe Marmara ve Karadeniz yeni yağışlı sistemin etkisine girecek. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 28, Bolu 26, Rize 27, Erzurum 25 ve Diyarbakır 37 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapıldı, 6.124 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Piyasalar haftaya hareketli başladı. Orta Doğu'daki gerilim devam ederken petrol fiyatları artmaya devam etti. Altın fiyatları ise Fed beklentisinin değişmesiyle yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk,

Ay ne güzel vallahi, böyle amin demek lazım değil mi? Yandım kederimden, sabrıma güç gönlüme şöyle bir de ferahlık ver. Oh vallahi şarkının üzerine de amin dedik. Güzel de oldu, sözler de güzeldi, keyifliydi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Bu şarkı son zamanlarda çok sevildi değil mi? Şöyle bir kulak verin hadi.

nasıl güzel sözler değil mi? Hepimizin hayatında aslında yaşadığı bir dönüşüm var değil mi? İnsan zamanla değişiyor. Böyle bir dönem çok keskin baktığımız şeylere çok farklı bakabiliyoruz. Bir de şöyle bir taraf var. Hani insanlar bizi bazen bıraktıkları yerde bulacaklarını zannediyor ya. İşte aslında hayat beklemiyor. Zaman geçiyor. Ne bileyim yaşanmışlıklar var, onlar ekleniyor. İnsan aynı kişi olarak kalmıyor demem o ki. Belki de bu yüzden bazı karşılaşmalar hani böyle eski tadı vermiyor. Ne biz aynıyız ne de hayat aynı yerde kalıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Tüm zamanların en keyifli, en güzel şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Bazı şarkılar sadece hani böyle duygusal olarak ikili ilişkileri değil de bizi anlatıyor, hayatımızı anlatıyor. Az önceki de onlardan biriydi zaten.

0: olsa da Meryem Boz bizi çalışarak dinliyor, enerji veriyor demiş. Oh ne güzel. Patronu Sezer Örümcek'e armağan ediyorum der, gönderelim. Bu videolar da gelmiş. Allah'ım, bardaklar tabaklar çıkmış ortaya. Hayırdır, ne oluyor? Mutfak temizliğim Lütfi Hanım. Gaziantep'te bizimle bütün dolapları indirmiş vallahi, ama yalnız dikkat çeken bir şey var. O kadar bardağın tabağın ortasında bir radyo. Radyoyu dinlemeye devam ediyor. Kolaylıklar diliyorum bütün ev hanımlarına buradan Lütfi Hanım'la birlikte.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Vallahi bu şarkının da hakkını verendir. Yıllar önce yorumladı, hala aynı keyifle dinliyoruz. Mersin'de Türkan Hanım var, torunu Dilan için benden bir şarkı rica ediyor. Bu arada yalnız bu kadar mı güzel denk gelir Türkan Hanımcığım? Torunu Ahmet Kaya'yı çok seviyormuş. Ondan bir şarkı yayınlar mısın diyor. İnanın listemde. Bakın daha mesajınızı bile okumamıştım. Daha mesajınızı okumadan şarkım da hali hazırdaydı. Bu kadar mı güzel olur, fotoğraf da muhteşem. Maşallah diyorum ona. Açsın o zaman radyosunu ses.

Evde, dışarıda, her yerde seni dinliyorum. Fizikteyim, sizi dinliyorum demiş. Mesajımı da okur musunuz? Okudum ama isminiz yok. Kimin mesajını okudum? Yeni haftadan mutlu, huzurlu, bereketli günler diliyorum deyip selamlarını gönderen Turgut Kaya. Samsun'da İbrahim Kara var. Sakarya'da okuyan kim var? Balım İlayda. Onun için istiyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Gönderelim.

0: Der devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıfırların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Expert.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sakarya'dan da sevgilerini iletiyor. Bursa'da Hasan Gündoğan var. Sıradaki şarkı Radyo'da ailesine istemiş. Niğde'de Çetin Bey var. İnşaatta kapı montajı yaparken her gün dinliyoruz sizleri. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da nedir? Çatılıbük köyünde Leman Yavaş selamlar göndermiş. Çiçek serasına çalışırken bizleri dinliyor. Eşi Recep, kızı Dilara ve oğlu Görkem için şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Ay canım torunum diye de yazmış. Onu da çok seviyor. Denizmiş torunun adı. O zaman gelsin şarkı.

Ay evet, bahçeniz çok güzel maşallah. Güzel bahçemde dinliyorum siz demiş Kastamonu'da Nurhan Hanım. Keyifle bizlerle birlikte. Adım izlerim. Konya'da Figen Hanım var. Kardeşi Merve'ye şarkı isteyen. İstanbul'da Abdullah şu an Deniz'le çalışıp beraber siz dinlediğimiz sevdiğim kadın Gülsüm. Gülsüm Hanım sizi çok seviyormuş, haberiniz olsun, Abdullah Bey söyledi. Oh, çilekler toplanıyor vallahi, ne güzel maşallah. Annesiyle beraber çilek toplarken bizi dinleyen Selda Hanım var. Göndereceğim tabii ki. Sıradaki şarkı Erkan yeğenim için gelsin diyen Yozgat'ta Serda. O zaman şöyle radyomuzun sesini açtık değil mi? Dinleyelim.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Edalı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti ama aması var. Yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında yarın Fransız ekibi Lyon'la karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk düdüğü saat 20'de çalacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.138 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.90, Euro 55.57, Sterlin 64.98, gram altın 6.768 lira, Brent petrolün varil fiyatı 89.54 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her piliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Kimseye değil, sana isyanım. Güzel günleri

0: Mobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Bir reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Mobilin bankası Akbank. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye korkuyla yaşadığı 45 saniyeyi unutmadı. Yaşanan acılar, kaybedilen canlar yüreklerden silinmedi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Sakarya ve Yalova'da depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyonun perde arkasını açıkladı. Operasyonun dindar veya muhafazakar kesime değil, örgütün üst yönetimine yönelik olduğunu belirtti. İstanbul Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpek, teriyer cinsi köpeğe saldırdı. Alihan Kureş suç örgütüne

0: trafikte araç arızası var. D100 Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritte yine araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu dakika itibarıyla yoğunluk yaşanmıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290.287 yolcuyla Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Trafiğe Temmuz'da 207.508 aracın kaydı yapıldı, 6.124 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 201.384 arttı. Piyasalar haftaya hareketli başladı. Orta Doğu'daki gerilim devam ederken petrol fiyatları artmaya devam etti. Altın fiyatları ise Fed beklentisinin değişmesiyle yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Yeni haftada kuzey kesimlerde yağış aralıklarla sürecek. Yarından itibaren iç ve güney bölgelerde yağış azalacak. Çarşamba ve Perşembe Marmara ve Karadeniz yeni yağışlı sistemin etkisine girecek. Sıcaklık hafta ortasında birkaç derece artacak. Bugün İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 28, Bolu 26, Rize 27, Erzurum 25 ve Diyarbakır 37 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.

0: Doko Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
1: Doko'da var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Sesimin ulaştığı herkese ve her yere kavuşturana hamdolsun. Sevgi, selam, muhabbet radyoyu da severler olsun.

0: Bir gün gelmiş öyle demiş. Seni çok sevmiştim. Yalan yok. İçimde hala sevgi yok mu? Bu var. İyi de ben artık seni sevmek yerine unutmak istiyorum. Çünkü benim artık yanacak canım kalmadı. Senin için dökecek yaşım kalmadı. Vay, vay.
1: Gölge sizlerle.

aman aman aman, vallahi tüylerim diken diken. Şimdi sıradaki türkü yeter olsun diyecek. İnsan ne zaman yeter der? Kişiden kişiye bunun zamanlaması değişebilir ama genelde insan iki kişilik bir hikayede tek başına savaştığını fark ettiğinde yeterdir. Neden diyorsun? Çünkü dostum. Şimdi bak, dünyayı karşına alacak cesareti kendinde bulabilirsin. O yürek sende vardır. Ama yanında olmasını umduğun kişinin seni yalnız bırakmasına dayanamazsın. Seni yalnız bırakanla nasıl savaşacaksın?

0: Hani diyor ya, benim şimdiki halıma gülen benden beter olsun. Aslında böyle bir şey söylemeye gerek yoktur, biliyor musun? Hani türkü bir tarafa, ben normal hayatta diyorum. Bak. Neden? Eğer bir insan bir başkasının içinde bulunduğu zor duruma, kötü hale gülerse, alay ederse, kurban olduğum Mevlam bilir ama o hale düşmeden can vermez.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katıyor.

Bir gün tek başıma otururken aklıma geldin. Bana dediğin şu sözleri hatırladım. Tırnağın kırılsa hissederim. Bana böyle derdim. Be vicdansız. Bugün kırmadık yerimi bırakmadı bu hayat. Kırılmadık yerim kalmadı. Hissettin mi?

0: Efendim burası Radyo 7. Talha, Bora, Öge ben. Hem gündüz program yapıyorum hem de gece. Şükür bugün de gönül gönüle beraberiz ve şimdi içinizde dertli olup mesaj atanlar var. Ah be sevgili dostum. Ne diyeyim? Yaralıya yarası sorulmazmış. Oturulur, birlikte susulurmuş. Gizlenen yara içeriden tamir edilirmiş de acısı konuşulmazmış.
1: Gölge sizlerle.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

iyi şeyler olsun istiyorsan inanacaksın. Eğer inanırsan Allah'ın izniyle iyi şeyler seni bulur. Daha iyi şeyler mi istiyorsun? O zaman da sabretmen lazım. Sadece inanmak yetmez, daha iyi şeyler için sabredeceksin. En iyisi mi olsun istiyorsun? O zaman inanmanın, sabretmenin yanında vazgeçmemen de gerekiyor.

Öyle şeyler olur, öyle şeyler olacak ki konuşmak çözüm olmayacak. Biliyorum çok öfkeleneceksin. Bak, söyleyecek çok sözün olsa da iyi, dürüst olan vicdanlı insanın sükut yakışır diline. O yüzden her şeyi havale et en iyi bilene.

gün ve çoğu zaman söylüyorum. Diyorum ki işte bu fazla muhabbet tez ayrılık getirir. İnanıyorum buna diyorum. Sevgili dostlar, emin olun kendi hayatınızda da vardır örnekleri veya başka hayatlarda da rastlarsınız. Fazla yakınlık insanları uzaklaştırır birbirinden. Her şeyin fazlası zarar ya. Belki de en zararlı fazlalık da bu. Yakınlığın fazlalığı. Çünkü çok severken, çok güvenirken, her şey çok güzelken o fazlalık bir anda her şeyi tersine

düşünsene. Yola çıkıyorsun, yol nereye gidiyor bilmiyorsun. Nereye gittiğini, neden gittiğini bilmiyorsun. Böyle bir yola ancak nasıl çıkar insan? Yola çıkmasına neden olan kişiye çok ama çok güvenmesi lazım. İşte onun adına dost derler. Hakiki dost, kalk gidelim dediğinde nereye diye sorulmaz. Ama dikkat et, dost gibi değil, dost olacak.

sendeyiz. Başlangıçlar sancılıdır dostum. Büyümek sancılıdır. Her gelişim kendi içinde sancılar taşır. Fakat nasıl söylesek bunu, bazen insan bir yerdedir ve oraya ait olmadığını düşünür. O zaman işte o durumda sıkışık kalmak var ya, o başka bir sancı.

0: Şair diyor ki, yaşayıp gidiyoruz işte. Biraz yaralı, biraz yamalı. Ömrümüz geçiyor ekle ve denkle diyerek. Tam bu da geçti derken çok geçmiyor, yetişiyor yenis. Buyur buradan yak, bir sen eksiktin dedirterek.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Böyle vicdanın affetsin diye dinleyince merhum Müslüm Gürses'in Affet şarkısı geldi aklıma. Öyle ya da böyle bir gün gelecek, tek derdimiz bu olacak. Tüm dertler, tüm sıkıntılar dert adına, bizim kafamızda takma adına her ne varsa hepsi geride kalacak. Yegane derdimiz bu olacak. Affedilmek. Evet. Hesap günü yegane derdimiz affedilmek. Düşünmeden edemiyorum hakikaten. Kul neye ihtiyacı olacaksa, neyi dilenecekse Rabbinden, kendisi ölmeden önce bunlara dikkat etmeli. Yani isteyeceğiz ki kusurlarımız gizlensin, Allah setretsin. O zaman başkalarının kusurlarıyla uğraşmayacaksın. Deli gibi, divane gibi affetsin istiyorsun Allah seni. O zaman sen de affetmesini bileceksin.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Dokuhome'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometreleri. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometreleri. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometreleri arasında çalışma mevcut. İyi yolculuklar, güvenli sürüşler diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
3: Bir reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

0: Gerçek seven bir türlü belli edemez, anlatamaz. Ama sahtekarlar el üstünde tutuluverir değil mi? Böyle sevda, aşk meselelerinde. Ama yine de işin özü şu. Derdi gerçekten sevgi olan insan seveni sevmeyeni hisseder. Böyle bakışına, sözüne gerek bile kalmaz. Karşı tarafı böyle yormaz, feryat ettirmez, sen benim sevgimi bilemedin ki dedirtmez. İş niyete bakar yani.
1: Gölge sizlerle.

Yoruldum be dostum, yoruldum işte. Sabaha düzelir dediğim gecelerden, beklemekle geçen gündüzlerden yoruldum. Dilden çıkan ama yürekten gelmeyen sözlerden, samimiyetsizliğin her türlüsünü gördüm de, yine de biraz olsun içtenlik aradığım yüzlerden yoruldum ben. İçimdeki bu boşluk nasıl dolar bilmiyorum ama yarım kalanlardan, ustaca söylenen yalanlardan,

Senin gözlerine bakamayacak dünyaya hiç kimse. Ya da senin yüreğinin yettiğine çoğunun yüreği yetmeyecek. Yani sonuçta senin yüreğinin sesini duymaya bazılarının gücü yetmeyecek. Omuzlarında taşıdığın yükün ağırlığını, evet, birileri hissedemeyecek. Mesela sabrını tartabilir mi birileri avuçlarında? Nefes almakla yaşamak arasındaki o acıdan farkı kime nasıl anlatacaksın?

Beni duman ediyor duman. Bin kez dinletmişimdir. Bin farklı yorumdan dinletmişimdir. E tabii ki Neşet Baba'dan başkadır. Ama ne kadar çok dinlersem dinleyeyim, ne kadar çok dinletirsem dinleteyim, bıktırmıyor kardeşim. Gelmiş geçmiş yapılmış en güzel eserdir belki de. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçanın gülü derilmez. Lafa bak. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle gider yar oy, yol gizli gizli anlayana.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: www.radyo7.com.tr
6: www.radyo7.com.tr
7: Tıkla.
6: Anında canlı dinle.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
3: çok daha hızlı
2: ve geniş içeriğiyle
3: çok daha zengin.
2: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneli geçişini hizmete açtı. Uraloğlu, yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız dedi. Yolsuzluk, kara para aklama gibi suçlamalarla tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı. Kuriş'in aylık gelirinin 380 bin lira olduğunu savunması dikkat çekti. İzmir'de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Menderes Belediye Başkan Vekili Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen oldu. Meteorolojinin son değerlendirmelerinde yalnızca İstanbul değil, Türkiye'nin tamamına yakın bölümünü ilgilendiren bir hava hareketine dikkat çekildi. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının önümüzdeki günlerde etkili olmasıyla termometrelerin yeniden yükselmesi bekleniyor. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Husiler tarafından yapılan açıklamada Karadeniz'de Hudeyde açıklarında Suudi Arabistan'a ait bir askeri çıkarma gemisiyle ona eşlik eden 4 askeri bot bir dizi balistik füzeyle hedef alındı denildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %44 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sol şeritte araç arızası var. D100 İncirli Şirinevler istikametinde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yönü çok yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Rusya Anadolu'ya geçişlerde yoğun.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında yarın Fransız ekibi Lyon'la karşı karşıya gelecek. Mücadelenin ilk düdüğü saat 20'de çalacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

için yandığı halde sabredebiliyorsan, kabullenemediğin halde yine de susabiliyorsan, hak etmediğini bildiğin halde yine de imtihandır deyip sükut edebiliyorsan, üzülme.

Ben de bir dinleyicimize hasaten böyle özellikle saygılarımı sunmak ve teşekkür etmek istiyorum. Yani dinleyicilerimiz, samimi dinleyicilerimiz biliyorlar ki ben çok mesaj okumuyorum. Okuduğum zaman da özellikle iltifatları okumamaya gayret eder, şöyle derim. Bir dinleyicimizin hüsnü zannı var, Allah layık etsin der geçerim. Fakat şu mesaj, evet iltifat ve okuyacağım. Çünkü bir taraftan duaya da vesile olsun istiyorum. Bu aslında bu bir iltifat değil, pardon ya, bu bir tespit bu. Süleyman soyadı ne? Gözlerim görmüyor. Süleyman Tığrek. Evet. Diyor ki yaptığın işi öyle yapıyorsun ki aldığın maaştan çok daha fazla dua alıyoruz. Afyon'dan selamlar demiş. Ve değerli olan budur, biliyor musun? Allah helal rızık nasip etsin, nasip ettiği rızkı hak edenlerden etsin. Vallahi gerisi boş. Ve evet, mühim olan dua almak.

Başka bir ses, başka bir yorum. Cengiz Kurtoğlu. Evet, özel. Bazı sesler özeldir. Bazı sesleri duyduğunuzda tınısı, tonu hissettirdikleri tarife sığmaz. Bu herkes için farklı zannedilir ama aslına bakarsan öyle değildir. Yani müzik tercihi farklı olabilir ama şunu der: ya bu ses, bu farklı bir ses. Tabii samimiyet sese yansır ve sesi güzel kılan tonundan çok da aslında o yansıyan samimiyettir. Güzelliği oradan gelir. Aynen bir kadının güzelliğinin yüzüne yaptığı boyadan, makyajdan değil de gözündeki samimiyetten, edepten geldiği gibi. Yani ancak bu kadar söylüyorum çünkü bazı şeylerin tarifi sınırlı. Ancak hissedersin.

Tabii ızdırap olur. Biz sevdayı, muhabbeti, sevgiyi, aşkı suni, geçici şeylerde aradıkça ölçümüz mal, mülk, makam olduğu sürece daha çok ızdırap olur.

bu şarkının düzenlemesi çok güzel değil mi ya? Şimdi bazısı vardır, bazı müzik türlerini hiç dinlemez ya, benim işim olmaz der. Fakat bazen bir vesileyle bir fırsat çıkarır. Ne işte Radyo 7'de Gölge diye biri tam da arabaya bindiğinde dinletiverir. Daha önce dinleyip sevmediğin, beğenmediğin ya da normal şartlarda dinlemem dediğin bir eser belki de yüreğine hitap ediverir bir anda. Kim bilir? Belki de şu an öyle bir andır. Ve sevgili dostum, radyo iyi bir arkadaştır. Ofisinde tek başına olabilirsin, arabanda tek başına olabilirsin, evinde, hangi ruh halinde olursan ol, iyi bir radyo programcısı ya da iyi göreceli, şöyle söyleyeyim, böyle kafana uyan bir radyo programcısı iyi dost.

Abi zaten kimse bilmez. Vallahi daha çok yakarlar. Zannetme ki su döker. Zannetme ki serinletir. Kimse bilmez, ciğerim yanıyor. Abi ne kadar çok biliyorsa millet o kadar çok acıtıyor. Bazen yazdıklarımı bir kenarda tutarım, bazen de paylaşırım. Bunu paylaştım. Dedim ki her gelen kazanç, her giden kayıp değildir. Evet, tekrar ediyorum. Şu hayatta her gelen senin cebine, hayatına, kalbine, beynine, her gelen kazanç senden her giden de maddi manevi kayıp değildir. En sonunda elde ne kalacak onu Allah bilir.

Allah birdir, peygamber hak, Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Bin bir ismin birinden tut, senlik benlik nedir sil at. Tuttuğun yolda doğru git, yoldan çıkıp da olma asi. Kim ne çeker dilinden, hem belinden emelinden, hayır ve şer emelinden, hakikat bunun burası. Vessel.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
11: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

ne diyorduk? Düstur neydi? Bazı kelimeler bazı insanlara fazla, bazı insanların da bazı kelimeleri anlayacak insanlığı az.

Bazen duyarsın, diyor ki o diyor benim vazgeçilmezim diyor. Sana var mı böyle vazgeçilmezimsin diyen? Ben düşünüyorum da kimsenin vazgeçilmezi olamadım. Yani bize hep iyi ki varsın dediler, gittiler. Hanım dinliyorsa yok, kurban olduğum. Sen benim, ben senin. Çok şükür. Ama hayat bu. Bugün yok diyene Mevlam bir gün verir.

bazen diyorum bu bir insan da olabilir, seni yoran yıpratan bir hatan da olabilir. Sil gitsin, önüne bak. Yol engellere bakarak aşılmaz. Engellere bakarak yol alamazsın. Bir düşün. Ancak önüne bakarsan yol alırsın. Bir dinleyicimiz diyebilir haklı olarak, ya tamam silelim de hani bu silgi, bak bu silgi mahiyeti bildiğin silgilere benzemez. Ve gelmiş geçmiş en iyi silgidir. Samimiysen Allah'ın izniyle leke bırakmaz. Ne o? Tevbe. Tabii. Silginin babasıdır. Güzelidir, hasıdır. Radyo 7'desiniz. Hafta içi her gün hem gündüz hem gece yayında olan bendeniz, ki namımız gölgedir.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Değerli dostlar, program duayla başlıyor, duayla bitiyor. Kapanış duasını şöyle yapacağım bugün. Malumunuz bir dua vardır. Ben de zaman zaman dilimdedir ama düzeltmeliyiz. Ne o? Allah gördüğümüzden geri komasın. Duydun? Halbuki şöyle demek lazım. Allah gördüğümüz güzelliklerden geri koymasın. Çünkü şu hayatta bu gözler ne çirkinlikler ne kötülükler görüyor. Rabbim gördüğümüz güzelliklerden, mutluluklardan, paylaşımlardan, birlik beraberlikten geri koymasın. Amin. Amin, amin. Üç kere amin derim genelde. Hani 100 duanın 90'ında böyledir. Çünkü kurban olduğum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle yaparmış. Nedenini bilmem. O öyle yapıyorsa ben de öyle yaparım. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız Radyo 7'mizde. O vakte kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Bana ulaşmak istersen sosyal medyada Talha Bora Öge yazman kafi. Peki. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.
0: Allah Allah.
2: Gölge.

0: Doko Home'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Doko'da var. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Ve yine yepyeni güzel bir haftaya başladık. Günün bu saatleri bizim için en özel ve en güzel saatler. İşte bu güzel saatlerde hafta boyunca sizlerle birlikte olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Aşkın Sesi bendeniz Menhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali İbruli'de. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. İşte başladık. Hoş geldiniz ve aşk olun.

İstemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni. Vay vay vay, çok güzel değil mi efendim? Şimdi yine güzel güzel şarkılar tabii ki birbiri ardına kesintisiz bir şekilde sohbetin en güzeli ve en az ve en özüyle, güzel şarkıların en seçmeleriyle Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru Lide sizlerle birlikte olacak inşallah. Bu önümüzdeki zaman dilimi içerisinde birlikteliğimiz devam edecek. Sevdiklerimize haber vereceğiz. Verdik belki de şu anda. Harikasınız, teşekkür ediyorum. Bir de şunu hemen hatırlatayım programın başında. Radyo 7 mobil uygulamamızda henüz

tebessüm ne kadar güzel bir şeydir. İnsanın yüzünde ufacık da olsa bir tebessüm size daha rahat, güzel, güvenilir bir şekilde yaklaşılmasına sebep verir. Yapacağınız herhangi bir işlemde, öyle değil mi? Yüzünü çok asık suratlı birisine asla şöyle bir şey sormaya bile çekinirsiniz, öyle değil mi? Ama yüzünde hafif bir tebessüm olan kişiden hem fikir almak ya da başka bir konuda hakkında bilgi alabilmek için daha rahat, içiniz rahat bir şekilde sorabilir ya da bir cevap bekleyebilirsiniz. Ama diğerleri o yüzden gülüş, tebessüm hep yüzümüzde var olsun ve şimdi de gülüşünü sevdiğim yarla devam edelim. Erdoğan Şimşek'le Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo.

Yusuf'u kuyuya kimden attı? En sevdikleri ve en güvendikleri attı. Düşmedi yani. Yusuf kuyuya düştü gibi algılayanlar varsa hatırlatalım. Gözler.

adalet. Çok güzel değil mi? Evet, ilahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz cancağızım. Gönlü kırılan sabretsin. Sabrın sonu selamettir inşallah.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.095 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.90, euro 55.57,

0: yaşa. Access 25 yaşında. Pilot garaj oto
1: ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pilot garaj oto
0: ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertizse Dino
2: bile. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Bir reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

rahmet eylesin. Sevdiğimiz özel yüreklerden biridir, özel seslerden biridir. Kazım Koyuncu'yu dinledik ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hemen devam ediyoruz. Şimdi bambaşka güzel bir şarkıya geçiyoruz. Ucuz insanlar. Bak, ucuzu pahalısı var mı? İnsan insandır diye düşünüyor insan ama hayır, ucuz insanların varlığını gördüğünüzde ya da muhatap olduğunuzda bu da birebir yaşıyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki evet, ucuz insanlar var. Ucuz insanla dostluk kurmak, evet, o da çok tehlikeli. Çünkü size çok pahalıya sebep olabiliyor. O yüzden o ucuz insanları gördüğünüz anda fellik fellik kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Aşk olun.

kalmaz, renginiz solar, ışığınız solar. Evet. Bu yüzden bazı konular var ki o konularda katlanmak yerine bitirmeyi tercih etmedikçe, ne bugün ne yarın ne de başka bir zaman yüzümüz gülmeyecek. Bırakalım tüm emeklerimiz boşa gitsin bazı konularda, dediğim gibi. Harcadığımız zaman çöp olsun ama hayatınızı geri kalan kısmında sizi anlayan ve size özen gösteren, önem veren birileriyle hayatınızı devam ettirin. Çünkü bu dünyaya bir kez geliyoruz.

0: saklasam.
1: Yılan ile yalan arasında sevgili Can Bağları ortak bir nokta var. İkisi de zehir. Yılan ısırdığında, yalan ise yayıldığında zehirler. Aşk olan.

Evinizden cenaze çıktıysa, sevdiğinizi toprağa verdiyseniz, tabak eksildiyse sofradan ve bir ses sustuysa odalardan, en uzun gecenin Aralık ayında olmadığını bilirsiniz. Kaybedenler bilir. Bazı geceleri hiç aydınlanmaz. Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor. Dünyada ölümden daha gerçek bir şey yok. Bunu bilmek lazım. Ölümden başkası yalan dedi ya şarkı.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Türkiye korkuyla yaşadığı 45 saniyeyi unutmadı. Yaşanan acılar, kaybedilen canlar yüreklerden silinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Ne yazık ki deprem ülkesi olan Türkiye tarih boyunca büyük küçük birçok depremle yıkıma uğradı. Ülkemiz başta 17 Ağustos Gölcük depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle büyük acılar yaşadı. Uzmanlar bu depremleri de hatırlatarak sağlam bina ve kurallara uyma konusunda bir kez daha uyarıyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için yeni bir dönem başlıyor. Hükümet, sosyal konut finansman modeliyle her yıl 100 bin, 25 yıldaysa toplam 2 milyon 500 bin vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefliyor. Yarısı bizden projesi de 81 ile yayılacak. Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Fed'in faiz artırımı beklentisinin zayıflamasıyla birlikte ons altın 4400 doların üzerine çıktı. Ve bir hatırlatma, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 2026 YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri başvuruları başladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin dijital dönüşüm verileri açıklandı. Nüfusa oranla mobil abone yaygınlığı %100,3'e çıkarken 5G abone sayısı 44,5 milyonu buldu. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Körfez'den LNG tedarikinde kesintilerin sürmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması ve yüksek sıcaklıkların elektrik talebini arttırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Bitcoin geçen hafta yaşadığı yaklaşık %3'lük düşüşün ardından yeni haftaya sınırlı bir yükselişle merhaba dedi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Aziz Sancar, 2015

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

varlığıyla güç verenlere, yokluğuyla fark ettirenlere, yanınızda kaldıklarında gitmeyi seçenlere de, kalanlara da, dost gibi görünüp olmayanlara da, gerçek dost olanlara da, bir zamanlar kıymet verip artık adını anmadıklarımıza da herkese teşekkür ederiz. Çünkü herkes bir şey öğretiyor bize.

0: Ay ve Dağları dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Şimdi ise bambaşka güzel bir esere geçiyoruz. Çok romantik bir ses. Sevilenler, sevenlerin, Cengiz Kurtoğlu sevenlerin aşıkları bir şarkısı olsun şöyle. Nefesim sinlesin Cengiz Kurtoğlu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Nefes olmak için birbirine sevgi, saygı ve hürmeti yitirmeden hayat daha da güzel.
1: Aşk acısı.

Sakallı Radyo yayınımızda sevgili Can Bağları, artık sizler de mesajlarınızla dahil olun lütfen programa. Bekliyorum mesajlarınızı. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101'den gönderin gelsin. Sıradaki şarkılar harikulade şarkılar hazırladım bu arada. Bakalım hangi şarkıları kimlere armağan edeceğiz. 0507 977 0101.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Garaj
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
11: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
12: Bir reklam.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
14: Reklam.
15: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

ki kıymeti bilinmezse, değeri bilinmezse bulundukları yeri terk ederler onlar. Efendim mesajlarla devam edelim. 0507 977 0101. Hemen ilk mesaja bakalım. Tokat Erbağ'dan Bekir Kayalık, şu an bal sağımı yapıyorum demiş. Tüm arıcı meslektaşlarıma bereketli bir sezon diliyorum ve sıradaki eseri tüm arıcı meslektaşlarıma armağan ediyorum demiş.

Şöyle bir bakıyorum yine güzel mesajlarınıza. Kolay gelsin Menhan Hanım, Balıkesir Kepsut Kızılokuluk'tan, köyünden Adnan Sarp Fındık Bahçesi'nden bir fotoğraf göndermiş. Oh, güzel görünüyor. Ve selamlar demiş Sırdakesir'i tüm Sarp ailesine armağan ediyorum. Kolay gelsin Sarp ailesi. Ve aynı zamanda fındık toplayıcı bütün bahçelerdeki fındık toplayanlara da kolaylıklar diliyoruz. Tam zamanı değil mi? Artık fındık zamanı olduğu için kolaylıklar diliyoruz. Zor bir iş ha.

Aşkın sonu bilinmez. Bilmek güzel bir şey. Ama doğru şeyleri bilebiliyor mu? Değil mi? Bir de orası var. Her şeyi bilmek değil. Her şeyi bilen değil. Kadir kıymet biliyor mu mesela? Değil mi? Kadir kıymet biliyorsa daha ne olsun? Her şeyi bilmeyip, bilip hiçbir işe yaramayanlar da var. Ama kadir kıymeti biliyorsa zaman içerisinde öğrenecektir birçok şeyi.

0: gitmesen bile hatıran yeter. Hatırası yetecek olanlar hiç gitmesinler zaten ya, yani değil mi? Daha güzel hatıralar biriktirebilelim. Selamünaleyküm, ben her abla Konya Meram'dan Fatma Türkarslan. Senin için de Zara'nın o güzel şarkısını özellikle armağan etmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim layık kılsın, verene bir şükür. Ve Adıyaman Kahta'dan Derya'nın mutfağına konuk oldunuz. Siz seviyorum radyo ailesi demiş. Teşekkür ediyorum, ne güzel. Adım Sefa, Malatya'dan selamlar. Sıradaki şarkı müzik ile huzur bulanlara özellikle gelsin demiş. Müzik ile huzur bulanlara selam olsun. Özellikle Radyo 7 müzikleriyle huzur bulanlara.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Ne yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
4: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim ve

0: Hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: 27 yıl önceydi. O uzun ve kara gecede binlerce can enkaz altında yitip gitti. Geride kalanlar o gecenin acısını bir gün bile unutmadı. 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler dua ve gözyaşlarıyla anıldı. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkartan tribün zorbası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gözaltına alınan şahıs ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Küçük çocuğu kucağına alıp güvenli bölgeye götüren komiser yardımcısı o anları anlattı. Küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü dedi. İzmir'in Menderes ilçesinde CHP'li İlkay Çiçek'ten boşalan koltuk için seçim yapıldı. Yeni Parti ve CHP uzlaşamadı. İki partinin meclis üyeleri yumruk yumruğa kavga etti. Kavganın gölgesinde geçen seçimi son turda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı. Komşularının huzurunu kaçıranlara kötü haber geldi. Etrafını rahatsız edenlere para cezası verilmesi için artık tek komşunun şikayeti yeterli olacak. Ceza miktarı 13.847 lira oldu. Türkiye'de bazı şehirler Ağustos ayında kış mevsimini yaşıyor. Erzurum'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve yollar göle döndü. Erzincan'da ise şiddetli yağış heyelanı beraberinde getirdi. Malatya, Aydın ve Sivas'ta da su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Sarı lacivertler sezona puansız başladı. Beşiktaş, Eyüp Spor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'e galibiyetle merhaba dedi. Siyah beyazlılar İtalyano yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı da kazandı. Fenerbahçe yeni transferi Romelu Lukaku'yu UEFA kadrosuna dahil etti. Belçikalı Yıldız'ın Lyon maçında forma giymesi bekleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 14.072 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.91, euro 55.56. Gram altın 6.810 lira seviyesine yükselirken Brent petrolün varil fiyatı 87.77 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: çok pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın İstanbul 29, İzmir 33, Antalya 34, başkent Ankara 30, Kastamonu 27, Samsun 29, Malatya 31 ve Diyarbakır 35 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %62 seviyesinde. D100 Büyükçekmece Kumburgaz yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönünde ise sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanıyor sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Köprüsünde de yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor.

Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.

aranızda net olan insanları alın. Her konuda bak net. Ne istediğini bilen, sözünün arkasında durabilen, güveni suistimal etmeyen, net olmayan dert oluyor çünkü. Evet, kararsız. O mu bu mu? Ya da her ikisi mi? Falan filan. Ne bileyim yani. Kararsızlardan uzak kalın yani. Zor. Dert olmasın size. Aşk olan.

Beni Unutma ve şimdi Sezen Aksu'dan sonrasında Bir Unutamam Seni'yle de devam edelim efendim. Bakalım şöyle güzel mesajlarınıza 0507-977-0101 Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar. Adım Sefa, Malatya'dan selamlar demiş. Sıradaki şarkı müzik ile huzur bulanlara gelsin özellikle. Peki hemen selamlarımızı

Hüseyin'a dinledik. Şimdi ise yine bir başka enfes şarkıya geçiyoruz. Merhabalar, Kayseri'den Ali ben. Herkese selamlar demiş. Selamlar Ali kardeşimiz. Sıradaki şarkı sevgili eşim Meryem'e armağan etmek istiyorum demiş. Tır şoförüyüm, merhaba. Adem, şu an yoldayım, İstanbul'dan Ankara'ya doğru geliyorum ve şarkıyı canımdan çok sevdiğim aileme, eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı

Tina Akin'in yine çok sevilen eserlerden Tuval'in yorumuyla dinledik. Bu şarkı çok sevildi çünkü. Ve devam edelim güzel mesajlarınızla. 0507-977-0101'den gelen mesajlarla. Merhabalar, ben Alime. Sıradaki eseri eşim Erdal, kızım Hatice ve oğlum Ömer için istiyorum. Onları çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Rabbim ayırmasın, ne güzel. Denizli Akçeşme'den Nail Ata, selamlar sevgilerle. İyi yayınlar Venher Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum Nail Bey. Sağ olun. Sizlere de kolaylıklar diliyorum.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Türkiye'nin dijital dönüşüm verileri açıklandı. Nüfusa oranla mobil abone yaygınlığı %100,3'e çıkarken 5G abone sayısı 44,5 milyonu buldu. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Körfez'den LNG tedarikinde kesintilerin sürmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması ve yüksek sıcaklıkların elektrik talebini arttırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Bitcoin geçen hafta yaşadığı yaklaşık %3'lük düşüşün ardından yeni haftaya sınırlı bir yükselişle merhaba dedi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: Halkbank. Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Garaj Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

hatırlatır seni bana. Yine güzel bir şarkıydı ve Kayahan'la, Allah rahmet eylesin, Kayahan şarkıları o şarkılardan bir tanesi ve en güzellerinden biriyle devam ediyoruz. Merhaba Venharan, ben Meliha, sevgilim Batuhan için demiş. Bir şarkı gönderir misiniz? Hemen gönderelim. Selamlar yayınlar, ben Aydın Nazilli'den Osman Öztürk. Çok sevdiğim canım eşim, çocuklarım ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş sıradaki eseri. İyi yayınlar Venharan, ben Konya'dan Çiçek. İnsan yorula yorula, kırıla kırıla öyle güzel hissizleşiyor, öyle cesur oluyor ki yalnızlık en iyi dostu oluyor. Kimseyi kaybetmekten korkmuyor. Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı.

Kayahan'dan sonrasında bir klasik gibi gelir. Nilüfer'in sesini duymak isteriz. Değil mi? O şarkılar, güzel şarkılardan bir tanesi Nilüfer yorumuyla gelsin. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. İyi yayınlar Benher abla, ben Almanya'dan İsmail Koçer. Şarkıyı şu an Kayseri'de izinde olan Canan ve Özlem ablalarıma armağan ediyorum.

yetiştirmem lazım. Devam edelim. Merhabalar, ben Kayseri'den Hacer. Sıradaki şarkıyı canım eşim Osman için, Osman Kara için istiyorum demiş. Fatma, eşim ve oğullarımla yolda sizi dinliyoruz. Bütün dinleyenlere selam olsun. Bodrum'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorlarmış. Hayırlı yolculuklar, kazasız belasız inşallah. Selamlar, kolay gelsin. Ben Hatice Demir. Ömrüm adam Nihat Demir babama armağan ediyorum demiş. Rabbim ona uzun ömürler.

ölür müyüm? Ebru Gündeş ve Kaçak, o güzel şarkıyı dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Denizli Buldan'dan iyi yayınlar demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Merhaba, kolay gelsin. Ben Manisa'dan Gülsüm, eşim Oğuzhan eşiti çok seviyorum demiş. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Sıradaki şarkıyı bana ve eşime istiyorum demiş. Ben yalnız kurtların yalnızı Ergün. Bir insan yalnız acılarla, kendi başına acılarla yoğrulan biridir. Belki de bir sesini duyarabilse korkuyordur sadece belki de. Saygılarımla yalnız kurt demiş Ergün Bey. Selam olsun. Bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.

0: Expertiz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Doların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Bir reklam.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz.
13: Radyo 7
14: her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: yürüsek.
1: Günün hangi telaşında yakaladınız bizi bilmiyorum ama iyi ki geldiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Biraz müzik, biraz hayat, biraz da kalbe dokunan cümleler için buradayız.

Bazı insanlar hayatımızdan çıkıyor ama bıraktıkları yer boş kalıyor. Kışın açan bir gül gibi mesela, zamansız, biraz buruk ama hala güzel. Belki sizin de içinizde böyle bir isim var. Kimseye söyleyemediğiniz, sadece bir şarkıda hatırladığınız.

Hayat bazen gerçekten rüzgar gibi savuruyor insanı. Bir bakıyorsunuz dün yanınızda olan biri bugün çok uzakta, ama bazı vedaların içinde bile güzel bir cümle kalıyor. İyi bak kendine. Çünkü sevdiğimiz birine verebileceğimiz son iyilik bazen de bu oluyor.

Evet, biz de isteklerinizi şöyle dinleyelim istiyoruz. Bakalım kimler hangi sanatçıdan hangi şarkıyı isteyecek. Bugün istek günü sevgili dinleyenler. Hiç vakit kaybetmeden WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz şarkıları bizlere iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız, tekrar edelim. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ila 6. kilometreleri. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri. Çanakkale Çan yolunun 14 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması söz konusu. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Balkan'dan hediye. Şiir yazarken bizleri dinliyormuş balkonda annemle beraber. Bir yandan sizlere kulak veriyoruz diyor. Kalemin her daim en güzel cümleleri, duyguları dile getirsin. Sezen Aksu'dan Git şarkısını istemişsin. Sana ve sevdiklerine armağan olsun.

0: Ondan Selma Hanım, eşim hastanede onu almaya geldim. Sezen Aksu diyor, tüm hastalara Allah acil şifalar versin. Ergin Demirelli, Elazığ'dan İzmit istikametine eşimle birlikte yolculuk etmekteyiz diyor. Eşim Gülhan Hanım'a Sezen Aksu demişsiniz. Bu güzel eser sizlere de armağan olmuş olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeyizsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

için dedi. Seda Nur istemiş olduğun şarkıyı dinledik. Ay. Ve Ataş'ın Murat'a buradan sevgiler, selamlar. Radyo 7 ailesine de selamlarını iletmiş. Mersin'e kucak dolusu sevgiler olsun. Sevgili Ataş'ım diyor ki eşim Ayşe ve oğlum Akif Tuna için diyor. Ebru Gündeş'in bu güzel eseri sizlere de armağan olmuş oldu. Kırgızistan'dan bizleri dinleyen bir dinleyenimiz Türkiye'de sevdiğim değerlim Vanlı Mustafa'ya armağan olsun deniliyor. Evet, iyi akşamlar tüm dinleyenler için. Hüseyin Aydan, Yıldızlar Tutuşabilir parçasını çalarsanız sevinirim. Ankara'dan Şükriye Hanım, tabii ki çalarız. Ela Tekstil çalışanlarına gelecek. Sinem Akçabeli, bu size de gelecek, haberiniz olsun.

Kırşehir Kamandan Yusuf Bey, yayla şarküteri çalışanlarına ve damadı Vahdet Bey'e armağan etti. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece Kanarya'dan Kadir Partalcı kuaförde sizleri dinliyoruz. Kolay gelsin diyor. Sizlere de kolay gelsin. Evet, Adana'dan Emine Celair Isparta cezaevinde bulunan İzzet Onkim'e armağan etmek istiyorum diyor. Kahramanmaraş'tan Rabia Hanım balkonda bizleri dinliyor. Nurettin Reçber'den Söyle Sunam çalar mısınız demiş. Tabii ki çalarız. Dinleyelim hep beraber.

Antalya'dan Hakan Bey günaydın istemiş olduğunuz şarkı İbrahim arkadaşınız armağan olacak. Hemen ardından da rahmetli İbrahim Erkal bizlerle birlikte olacak. Kayseri Talas'tan Hatice Hanım canından çok sevdiği eşine ve dünyalar tatlısı evladı için istiyor. Ayrıca eşim Gökhan için, ömür kızım Gökçe için bir eser İbrahim Erkal'dan denilmiş. Şimdilik yolculuk yapıyoruz deniliyor. Adana'ya sevgiler, selamlar.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Ömrümüz güzel olsun, öyle değil mi? Arife Büşra, canından çok sevdiği eşi Yusuf'a şimdiki eserimizi gönderiyoruz. Kayseri'den Özlem, arabada bulunan yeğenlerim Buğlem, Hümeyra, kızım Asel ve eşim Soner için istiyorum diyor. Ordu Patsa'dan Murat, ben oğullarım Ertuğrul ve Alperen'e gelsin. Burada fındık toplama zamanı, Allah kolaylıklar versin. Akşamları ise yorgunluğu sizinle atıyoruz. İyi akşamlar diyor. Sizlere de keyifli akşamlar.

Büyük sözler değil, sadece biri elini tutsun istiyor, ben buradayım desin istiyor, öyle değil mi? Evet, dünyayı değiştirmesine gerek yok. Bir insanın yanında durması bile bazen koca bir hayat edebiliyor sevgili dinleyenler. Evet, devam edelim şöyle. Ayten, elim ve oğlumla Rize'ye giderken sizleri dinliyoruz. Hayatım anlamı eşim Oktay ve dünya güzeli oğlum Halit Selim'e gelsin diyor. Gelsin bakalım. Derya Ceviz, sizi Bodrum Yakaköy'de balkonda eşimle beraber dinliyorum. Elazığ Kadın Cezaevindeki arkadaşlarım ve özellikle kankam Gurbet Zirktaş'a armağan ediyorum diyor Ferhat Göçer bizlerle.

Almanya'dan Türkiye vatanımıza geldik. Yollarda sizi severek dinliyoruz denilmiş. Büşra şu an Ankara yoluna doğru arabayı kullanan sevgili eşim Ferhan Köseoğlu'na armağan olsun diyor. Yolunuz açık olsun, sevginiz de daim olsun. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor.

Osmaniye'den Orhan her akşam olduğu gibi Biricik Eşim'le sizleri dinliyoruz. Kastamonulara ve Ağrılılara gelsin diyor Aysel Yakupoğlu bizlerle birlikteydi. Evet devam edelim şöyle. Kocaeli'den Yunus çalışmaya devam diyor. Ahmet Şafak'tan Ah Be Yar istemişti dinledik. O kadar yakın hem de bir o kadar uzak olduğum gül yüzlüme armağan olsun demiş. Medine aşçı yurt dışındaki oğlum Yıldırım ve Ahmetcan için Ahmet Kaya'dan Şafak türküsünü rica ediyorum diyor. Sizler için Ahmet Kaya burada.

şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarmak. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Unutmak öyle düğmeye basınca olmuyor. Bir kokuda, bir sokakta, eski bir şarkıda karşınıza çıkıyor insan. Ama zaman geçtikçe şunu öğreniyoruz. Unutmak zorunda değilsiniz. Hatırlayıp yine de hayatınıza devam edebilirsiniz. İstanbul Tuzla'dan Sena, balkondan nemli sizleri dinliyorum. Bizim için Sinan Özen çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Güzel annemi çok ama çok seviyorum diyor Sinan Özen bizlerle.

Adıyaman'a buradan sevgiler, selamlar. Kafede son ses açık bizleri dinliyor. Metin Bilardo müşterileri ve İbrahim Yetkin'e, dostlarına bu güzel eseri armağan ediyor. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyenler. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saatinin bu akşamlık sonuna geldik. Yarın yine aynı saate tekrardan huzurlarınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Huzur dolu bir akşam diliyorum.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yine iki günlük bir aranın ardından buluştuk. İki gün deyip geçmeyin. Biliyorum ki ben sizi, siz beni. Birbirimizi çok özlüyoruz. Programımıza başlıyoruz bu özlemle. İki saat boyunca Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikteyim.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır demiş bir düşünür. Gerçekten de öyle. Kimin karanlığı ne kadar koyu yaşadığını, kimin kalbinde hangi acıyı en derinden hissettiğini bilemeyiz, değil mi? Çünkü bazen ifade edilemez çekilen acılar. Ama Peyami Safa'nın şu sözünü düşünüyorum. Mutlu ol. Çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor demiş. Gerçekten de öyle. Kimin umurundayız ki?

En zoruna kahrını çektiğimiz insanların bir başkasında mutluluğu araması. Ne garip değil mi? Gaziantep'ten Tuğba Gökçe ısrarla bize yazmış, Trabzon'da asker olan, sürekli sizi dinleyen nişanlıma bir sürpriz yapmak istiyorum. Adı Burak, onu çok seviyorum demiş. Gaziantep'ten Trabzon'a bir sevgi demeti gönderdik. Allah kavuştursun Tuğba'cığım. Burak, dinlediysen sen de çok mutlu olmuşsundur. Sadece Burak'a değil, yanında bulunan tüm askerlerimize, Mehmetçiklerimize armağan edelim bu harika şarkıyı.

0: Verilen tüm emekler, tüm çaba, tüm gözyaşı, merhamet, maddi manevi yapılan tüm iyilikler, altına girilen yükler ve karşılığında kocaman bir hiç, kocaman bir yalan. Peki intikam almak bize yakışır mı? İyi insanlar intikam almaz. Ama şunu söyleyebilirim. En güzel intikam başarıdır. Hem başkasını incitmez, başkası üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz ve sizi sevmeyen herkesi üzer.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Kendimizi yanında konuşmak zorunda hissetmediğimiz insanlardır en yakın dostlarımız, farkında mısınız? Çünkü doğal davranabiliriz, konuşmak zorunda değilizdir. Onun varlığı yanımızda olması bizim için yeterlidir. Aynı bu şarkıda söylendiği gibi. Kayseri'den Nuran, sizi dinleyen sevgilim Fatih'e sürpriz yapmak istiyorum. Onu dünyalar kadar seviyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş Nuran. Memnuniyetle Kayseri'ye de armağan ederiz. Konya, Sille'den Polis Alaaddin, sıradaki parça biricik kızım Yağmur'uma ve yeğenim Beyza'ya gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu vesileyle vazife başında olan her kim varsa, polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi ve tüm emekçi kardeşlerimize bu güzel şarkıyı armağan edelim. Mesajlarınıza isminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? At.

0: kırsam söyle.
1: Bizimle çok kullandığımız bir ifade büyüklük bende kalsın. Büyüklük bende kalsın ne doğru bir ifade değil mi? Tam 12'den isabet. Yani neymiş büyüklük? Alttan alan, affeden, sinirlenmeyen, öfkesine hakim olan. Budur büyüklük. Ve bu büyüklük yaşa, cinsiyete, sosyal statüye bakmaz. Kim bunu başarıyorsa başımızın tacı, en büyük insan odur. Tuğra, Rize'den İstanbul'a dönüyorum. Geride bıraktığım dedem Hamza Daral'ı çok seviyorum ve çok özledim. Sıradaki parçayı dedeme armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz de hem size hem de yollarda bizi dinleyen tüm kaptanlarımıza, hem hususi hem de ticari araçlarda kulak veren yolcularımıza armağan edelim. Malatya'dan Rabia, her daim yanımda olan destekçim, devrem ve silah arkadaşım olan eşim Halil İbrahim'i çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı bizim için çalarsanız çok sevinirim demiş. Memnuniyetle Halil İbrahim ve Rabia için çalıyoruz bu şarkıyı.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977.

Yaşadığımız bu hayatta yanlış insanlar en doğru öğretmenler oluyor, farkında mısınız? Onlara bu yönüyle müteşekkir olabiliriz. En azından bize çok şey öğrettiler ya da çok şey öğrenmemize vesile oldular. Çok tecrübe yaşayan, hayatı boyunca çok acı çeken, çile çeken, çok fazla olumsuz durumların içinde kalanlar diğerlerini daha iyi anlarlar. Bu aslında iyi bir servet. Çok büyük bir farkındalık, öyle değil mi? Biri boğuluyorsa ona yüzmeyi öğretmeye kalkmazlar. Kurtarmaya çalışırlar. Biri boğuluyorsa, oh ne güzel, mevsim yaz, su da ılıktır demezler. Ona bir can simidi atmaya çalışırlar. O boğulan insanı yargılamazlar. Yüzme bilseydi, o da demezler. Hayatı acı tecrübe edenler, halden anlayan insanlardır.

0: kederim.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Bir yandan da gözün mesaj ekranında. Merhaba, ben Elif. Sakarya'dan İstanbul'a dönüyoruz. Bizim için Candan Erçetin'den bir şarkı çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı size armağan ediyoruz. Keyifli yolculuklar diliyoruz. Malatya'dan selamlar. Sıradaki şarkı eşime ve bana gelsin. 11 yıldır evliyiz. Elif ve Fatih için çalar mısınız? Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Memnuniyetle söyleriz. Abi, ben Havva, yazmasam da sürekli Radyo 7 uygulamasından dinliyorum sizi. Türkiye'deki canım aileme, kızım Lina'ma, yeni doğan oğlum Mustafa Azad'a ve eşim Delil'e armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum, çok da özledim demiş. Belçika'dan yazmış Havva. Hem Belçika'ya hem de yurt dışında bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize armağan etmiş olalım bu şarkıyı Havva'nın vesilesiyle.

Kimse seni sen olduğun için sevmeyecek. Herkes seni, seni sevmenin onlara ne kadar yakışacağını düşündüğü için, yani kendileri için sevecek. Ve bu da demek oluyor ki insan böyle yaparak yine kendini sevecek. Sen hiç sevilmemiş olacaksın hikayenin sonunda, diyor Dostoyevski. Siz ne diyorsunuz?

0: gönlümden olsun.
1: Adıyaman'dayız. Bizi kafede son ses dinleyen dinleyicilerimiz var. Adıyaman Metin Bilardo müşterilerine ve İbrahim Yetkin'e ve dostlarına armağan eder misiniz diyor dinleyicilerimiz. Sıradaki şarkıyı etmez miyiz? Siz bizi son ses dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz. Biz de memnuniyetle armağan ederiz. Göcek'te kardeşim ve biricik ailesiyle tatildeyiz. Ben Derya havuz kenarında dinliyoruz sizi, sevgiler demiş. Hadi bakalım, yaşıyorsunuz bu hayatı, iyi tatiller diliyoruz size. Kaan Bey hayırlı akşamlar. İstanbul Beylikdüzü'nden Züleyha Solak. Sıradaki şarkıyı Hatay İskenderun'da bulunan canım kardeşlerim Burak ve İbrahim için istiyorum. Onları çok seviyorum. Adana'dan Hasan'sa sıradaki parçayı abim Mehmet Özdemir'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Birbirini seven, özleyen, birbirinden uzak kalmak zorunda olan tüm dinleyenlerimize armağan edelim biz de bu şarkıyı.

Aldana aldana öğreniyoruz, hayatı tecrübe ediyoruz. Maalesef en güvendiklerimizden, en sevdiklerimizden hiç ummadığımız anlarda darbeler gelmeye başlıyor maalesef. İyilik yapmak çok iyi ama siz iyilik yaptıkça bu görevi size verenler oluyor. Sanki sizin göreviniz bu dünyada hep iyilik yapmak, hep alttan almak, hep uzlaştırıcı olmakmış gibi. Yani diğerleri bencilce yaşarken size böyle bir görev veriyorlar. Peki biz bu görevi talep ettik mi?

de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

0: bak gör.
1: Hadi gelin biraz mesaj okuyalım, bir hayli birikti çünkü. Radyo 7 ailesini çok seviyoruz ve dinliyoruz diyor. Ahmet Ali. Hasan amcaya da bir şarkı armağan ediyoruz. Manzaramız da çok güzel, tüm sevenlere armağan ediyoruz diyor. Manisa'dan Ümmü, kardeşim Songül'e ve arkadaşlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Hatay'dan yazıyor Mehmet Ezer. Oğlum Burak ve yeğenim Sabri için istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Osmaniye'den Özlem. Sıradaki şarkıyı Suriye'de uzman çavuş olan kardeşim Onur Dalmış'a armağan ediyorum. Bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Alper Dalmış, Onur Dalmış sizleri çok seviyorum demiş. Bizde vazife başında olan, hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışında vazife başında olan tüm askerlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. En güzel şarkıları onlara armağan ediyor. Alper Dalmış, Onur Dalmış.

0: beni bu akşam.
1: Gerçekten o yılları mı özlüyoruz? Yani 2000'leri, 90'ları, 80'leri mi özlüyoruz? Yoksa hayatın gerçek ve acı yüzünü henüz tecrübe etmediğimiz yılları mı özlüyoruz? Bana sorarsanız ikincisi. Bugünün gençleri de belki bu günleri özleyecek bundan bir 10-15 sene sonra. Mesele tarihler, yıllar, takvimler değil. İnsan ne kadar gerçeğin farkına varırsa o kadar yüzündeki tebessüm azalıyor, değil mi? Bakın çevrenize, en fazla çocuklarla gençlerin eğlendiğini, güldüğünü görürsünüz. Çünkü henüz hayatın acı yüzüyle karşı karşıya kalmamışlardır.

Yağmur'un mesajıyla devam edelim. Askerde olan sevgilim Arda'ma ithafen bir şarkı çalmanızı istiyorum demiş. Memnuniyetle hem Arda'ya hem de yanında bulunan tüm askerlerimize armağan edelim. Konya Selçuklu'da balkonda dinliyoruz sizi eşimle. Onu çok seviyorum ve ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız diyor. Memnuniyetle Murat Dilek Karakaya çiftine armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı. Kaan abi ben Mehmet Ali İlginoğlu. Orhan Gencebay'dan bir parça istiyorum. Yol arkadaşım, canım eşim Necla'ya armağan eder misin? İyi yayınlar demiş. Orhan Gencebay da var listemde. Biraz beklersen Mehmet Ali güzel bir şarkısını dinleteceğim. Ama önce gel Semih Cenk'e kulak verelim birlikte.

En kusursuz cinayet birinin yaşama sevincini öldürmektir. Hayat enerjisini sömürmektir. Çünkü yanınızdaki insanlara siz ne söylerseniz ve her gün bunları söylemeye devam ederseniz o insanlar ona dönüşürler. Bir insana değersiz olduğunu söylerseniz kendi değerini yitirir. Aksine bir insana çok değerli olduğunu, becerikli olduğunu, bu dünyada büyük bir yer kapladığını söylerseniz, sevgiye layık olduğunu söylerseniz o insan ona dönüşür. Yani insanız, birbirimizden çok fazla etkileniriz. O yüzden küçücük bir günaydını, aklımdasını, seni seviyorumu, iyi ki varsını, seni iyi ki tanımışımı esirgemeyelim birbirimizden. Sadece birkaç saniyemizi alacak. Hem bize hem de o insana çok büyük şeyler katacak ama.

Bergen vazgeçemediğimiz usta yorumculardan, vazgeçmeyelim de şarkılarını, yorumunu çok seviyoruz. Tabii ister istemez onun hayatı da gözümüzün önüne geliyor. Filmini izlediniz mi? Sıradaki parça bütün kırgınlıklarıma gelsin diyor Delal. En çok kendimden özür diliyorum. Katılıyorum, kendimize çok haksızlık yapıyoruz. Gecenin asaleti Kaan abim, ben Alanya'dan Zübeyde Demir. Sıradaki bütün şarkılar sevdiğim ama hissettiremediğim Mertkan Özdemir'e gelsin demiş. Belki de duymuştur Zübeyde. Belki de sana bir mesaj gönderecek şimdi ya da arayacak. Neden olmasın, hayat bu, sürprizlerle dolu.

0: çalıp kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.
1: Bakın Özdemir Asaf ne diyor? İnsanın yaşı kaç olursa olsun ağlarken hep kimsesiz bir çocuktur. Ben en çok ağlayan insana saygı duyarım, biliyor musunuz? Ağlayan bir insanı görmek ona karşı olan saygımı çok arttırır. Çünkü bir başkasının yanında ağlamak olduğun gibi ona görünmektir. Hiçbir duvarının, kalkanının olmamasıdır. Samimiyettir, güvendir. Birinin yanında ağlayabiliyorsa. Gerçek bağ işte o zaman kurulabilir bence. Alış.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye Ses Ver devam ediyor ve tabii ki WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınızla. Samsun'dayız. Esra, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Özgür'üme armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum. İyi yayınlar diliyorum. Severek dinliyoruz sizi demişler. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Meryem, Meva, Duman, sıradaki parçayı Büşra ablamıza armağan ediyoruz diyor. Ben Nisa, sizi Mersin, Toroslar, Bekir Alanı yaylasında dinliyoruz. Bahçemden akşamüstü kopardığım taptaze biberleri turşu yapmak için hazırlıyorum demiş. Şu an gözümüzde canlandı. Geceye selam olsun. Biz de size selamlarımızı gönderiyoruz. Tadına varın. Yozgat merkezden Leyla, eşimle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı bir tanem kocam Nuh'a armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Okan, sıradaki parçayı Balıkesir'deki çok sevdiğim Sude'ye armağan ediyorum. Okursan çok sevinirim abi demiş. Memnuniyetle okudum. Konya'dan Bildan, eşim Anıl Çankaya, çocuklarım Gül, Ela ve Ege için istiyorum. Allah bağışlasın. Ne güzel isimler koymuşsunuz. Hepsi üç harfli.

Bir insanın öfkesini yutabilmesi ne büyük bir meziyet değil mi? Aklınıza geleni söylememek, kendinizi kontrol edebilmek, haklı bile olsanız karşınızdaki insana toleranslı davranabilmek. Tabii ruh sağlığı iyi insanların yapabileceği bir şey. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde herkes çok gergin, patlamaya hazır bir bomba gibi, barut fıçısı gibi. Bunu kontrol etmek zaman zaman zor olabiliyor. Ama şunu da görüyorum, insanlar birbirine karşı biraz daha anlayışlı. Sinirli ama biraz daha anlayışlı. Herkes birbirinin halinden biraz anlıyor sanki, değil mi? 3 aşağı 5 yukarı insanların sıkıntıları maddi manevi aynı, birbirine benzer. O yüzden karşısında sinirli bir insan gördüğünde hemen yanıt vermiyoruz.

bana sorarsanız yaptığımız iyilikler, davranışlarımız, erdemli tutumumuz bir başkası bizi beğensin, değerimizi bilsin diye yapılmamalı, böyle davranılmamalı diye düşünüyorum. Biz kendimizin farkına varalım bu sayede. Ben doğru bir şey mi yapıyorum? İyi bir şey mi yapıyorum? İnsanlık onuruna erdemli olmaya layık bir şey mi yapıyorum? Aslında biz kendi değerimizi ölçelim. Bırakalım başkaları değerimizi bilsin, bilmesin. Ne önemi var ki? İskenderun Deniz Kuvvetleri'nde askerlik görevini yapan eşim Emre Arslan da sizi dinliyor. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum demiş. İstanbul'dan Esra Arslan. Esra ve Emre için çalıyoruz. Ve Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yapan tüm Mehmetçiklerimizi. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Konya'dan Kudret Kaya, sıradaki parçayı Kaya ve Hırdavat ailesine ve tüm müşterilerine armağan ediyorum. Kaya Hırdavat ailesine.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla Bursa Korupark'ta çalışırken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor Ümmü Gülsüm. Biz de hem sana hem de çalışan kadınlarımıza armağan ediyoruz. Gelibolu'dan selamlar. Sıradaki şarkı eşim Ali, oğlum Sedat Can ve kızım Kumsal Naz'a gelsin, iyi akşamlar dilerim demiş. Allah başlasın diyelim. Sıradaki şarkı Sibel'den favori hocası Fatih'e gelsin, iyi yayınlar diyor dinleyicimiz. Merhaba kral amcam, İstanbul'dan Defne Su Solak, 10 yaşındayım. Dayım Burak Ezer'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misin demiş, memnuniyetle. Malatya Hekimhan Muhammed Özel, Özeler Demir Doğrama. Sıradaki parçayı Radyo 7'ye ve Türkiye'de sesinizin ulaşabildiği tüm kardeşlerime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de hem size hem zanaatkarlarımıza, tüm esnafımıza selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim.

Afyonkarahisar Boğmadin'den yazıyorum demiş. Hakan Soy'dan abi nöbette dinliyoruz seni. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısın? İhsan, Süleyman ve Hakan'a gelsin. Ferdi Tayfur dinlettim. Sıradaki şarkıyı size armağan edeceğim. Teşekkür ediyorum. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Ben Cengiz, Malatya'dan yazıyorum. Biricik eşim Öznur hanımefendiye ve can oğlum Furkan'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Ankara'dan Gül Senem, eşim Cemal'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kütahya'dan Zeynep, şu yorgun ve yalnız yüreğime en iyi arkadaşsınız. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız gönül yorgunlarına? Bir de can dostum Emine'ye gelsin demiş. Memnuniyetle, onur duyduk bu güzel mesajınızdan dolayı. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Afyon Sandıklı Sorkun Köyü sizi dinliyor. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz demiş Halil Arısoy. Bu harika şarkıyı sizin köyünüze de armağan ediyoruz. Hadi gelin şimdi hep birlikte dinleyelim.

İzmir'den selam göndermiş bize Mustafa Oruç Çırağan, Cemal Çiçek'e armağan ediyorum demiş bizim değerli zanaatkarlarımız. Ordu Merkez'den Birsen Aksu, sizi serin bir gecede kızımla dinliyorum. Güzel şarkılar için teşekkürler. Sizi takdir ediyorum selam ve duayla demiş. Onur duydum bu güzel mesajdan dolayı. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı geceler güzel insan. Çorum Uğurludağ'dan Kerebi Gazi, Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısın? Bu gece dinlettim. Bu arada o senin kalbinin güzelliği kardeşim. Onu söylemeden de geçmeyeyim. Sıradaki şarkı Tarsus'taki eşim Neslihan'a gelsin. Adana'dan Tarsus'a sevgi ve özlem dolu öpücükler. Seni seven eşin Seyfettin Arı. Seyfettin Bey, ne kadar romantiksiniz. Bu arada Adana Tarsus bilmeyenler için söyleyelim, çok yakın. Ama bakın sabredemiyor dinleyicimiz. Birkaç kilometrede olsa sevgilerini gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Kırşehir'den yazıyorum. Yayınınızı çok severek dinliyorum. Sıradaki şarkı Ali Deveci için gelsin. Süremiz bitti. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.

Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor. Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

tamamen arkadaşlar arasında konuştuğum gibi konuşup tamamen içimden geldiği gibi diyorum ki ya bu ne bela bir şarkıdır ya. Allah Allah. Hoş geldiniz, Radyo 7'desiniz. Evet, Gölge ben. Adım Talha Bora Öge. Gündüz 14, gece 24 buralardayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Hadi ortamlar el verdiği ölçüde radyonuzun sesini açın. Yolunuz, bahtınız, gönlünüz açık olsun. Hoş geldiniz.

0: Hayır dostum, hayır. Allah'ı bırakınca değil, Allah'a bırakınca huzura erersin.
1: Vay, vay.
0: Bırak yaradana, intikam almayı düşünme, beddua etme. Sen bak yoluna.

0: Nasıl şarkılar ama? Ya çok radyo var, kabul ediyorum. Çok radyo programcısı var, çok program var. Sosyal medya var, televizyon var, varoğlu var. Sen bu kadar girdabın, hengamenin içinden dedin ki benim radyom Radyo 7, benim programım
1: Gölge sizlerle.
0: Ve sizlerleyim. Şimdi sevgili dostlar, sıradaki şarkı diyecek ki ardına bakmadan. Biz çoğu zaman bunu yapıyoruz. Neden biliyor musun? Ya sevgili dostum, ya sırtımıza alıp taşıyoruz, ya ayağımızın altına alıp çiğniyoruz. Bir türlü öğrenemedik yan yana yürümeyi.

dillendirerek diyoruz ki Allah biliyor ya içimi yoruldum. Attığım adımlarıma rağmen beni yolun yarısında bırakanlardan yoruldum. Dudakta güzel duran ama yürekten nasibini almamış yalanlardan yoruldum. Her fırtınada yanımda dinlenip de fırtınalarımda bana kapanan limanlardan yoruldum. Kendimle baş başa kaldığım gecelerde böyle mi olmalıydı dediğim geçmeyen zamanlardan yoruldum. Hakkım olanı istiyorum sadece. Haddim değilse nasibim de olmasın. Ama iyi niyetlerime karşılık bana layık görülen haksızlıklardan, insafsızlıklardan, insansızlıklardan yoruldum ben.

Hadi söz verdiğim gibi bakayım mesajlarınızı. Niğde'den Muray Hanım. Biz de yorulduk be usta demiş Kahramanmaraş'tan Necmettin Bey. Almanya'dan Buket Hanım. Konya'dan Celalettin. Arnavutköy'den Tolga.

Yıkıldım dinleyeceğiz. Yıkılmışım ben. Rubat Odanki çok güzel söylemiş. Ama duam o ki hiç yıkılmayın. Özellikle o güzel umutlarınız var ya, sizi diri tutan, ayakta tutan, onlar yıkılmaz.

Hayat, her birimiz aciz insanlarız ve geçici bir süre bu dünyaya gönderildik. Ne zannediyorduk? Verilen her neyse, lütuf adına, güzellik adına veya alınanlar sebepsiz mi? Hayır. Kimine veriyor sınıyor Allah, kiminden alıp sınıyor. Burada çok önemli bir sır var. Allah sonsuz kudret ve ilim sahibi. Şu an bizim yerimiz, yurdumuz belli. Bizim kim olduğumuzu Allah biliyor, ne yapacağımızı biliyor. Dünyanın var olmasının nedeni, şu dünyada yaşadığımız her anın nedeni bizim kendimizi görmemiz. Çünkü sen bir gün gelecek, başına gelenler için şunu diyeceksin: ben bunu hak ettim.

0: Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun? Ama ben seni yaşıyorum, seninleyim.
1: Hayır, kaybettiğin yerde bekleme. Güçsüzler öyle yapar. Sana kapanan kapıyı bir daha çalma. Kapanan kapıyı acizler çalır. Unutma ki bu dünya aşağılık. Kötülüğü baş tacı eder, iyiliği çılgınlık sayar. Şunu iyi bil ki işine geldiğinde herkes her şeyi yapar. Her düşünceni dile getirme. Sana yakışmayan hiçbir düşünceyi de hayata geçirme. Samimi ol, fakat asla basit davranma.

Ya dokümanlarımın arasında Yunus Emre'nin o muhteşem şiirine rastladım. Ya şu duru kelama, şu sözlerdeki içtenliğe bir bakar mısınız ya? Diyor ki, ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halımızı soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir arı veçhiyle yuyanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız, yayacağız kefenimiz saranlara selam olsun. Sözdür söylenir, araya kimse dövmez bu yaraya. İtip bizi mekbereye koyanlara selam olsun. Bununla hep gelenler gider, herkes gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Aşık odur, hakkı seve, hak derdine kıla deva, bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Vay vay, miskin Yunus söyler sözü, kan yaşla doldu gözü, bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Allah Allah, bilmeyen

Birazdan yine Facebook sayfam üzerinden son paylaşımın altına yazdıklarınızdan isimlerinizi, şehirlerinizi, mesajlarınızı paylaşacağım. Ama yine irfan ehli, gönül ehlinin dediğiyle devam edelim. Hatırlayacaksın ne diyordu? Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini gördüm tok, ne fakiri aç. Ya Rab, öyle bir feyzi kanaat ver ki namerde değil, merde dahi

kıymetli dinleyicilerimiz, malumunuz altın ateşin karşısında bozulmaz. Yani altını anlarsın, altın mı değin mi, ateşle ölçerek. Aynen böyle de kadını ve erkeği anlamanın yolu da var. Kaliteli mi, değil mi? Nasıl? Kadın da altın karşısında bozulmaz. Nasıl ki altın ateşte bozulmuyorsa, kadın da altında bozulmaz. Peki erkek? Silsile aynen devam ediyor. Erkek de kadın karşısında bozulmuyorsa, erkek

0: dedim saza.
1: Dün demiştim dinletip, ben bu esere bayıldım diye. Vallahi kim söylüyor, kimdir nedir bilmem. Herhangi bir menfaatle söylemiyorum. Sevdim eseri, dinleteceğim. Ziyan, hakikaten ziyan olup gidiyoruz. Ve biz bu hayatta neler görüyoruz. Aslanı kötüleyip yılanı seven gördüm. Bu dünya çirkinlerin dememiş mi gönül ehli? Yağız atın üstünde eşeği öven gördüm.

hep öyle yapıyorum. 8 kişi sana saldırır. Şimdi diyorsun ki bir 2 kişi kaldı. İşte o 2 kişi de beni anlayanlar. Onlara selam olsun.

0: Rabbim, rızana uygun bir ömür ve hayırlı, kolay bir ölüm nasip et. Böyle dua ettim. Dikkat ettin mi? Bir kelime ekstra var burada. Kolay. Niye biliyor musun? Dua ederken büyüklerimiz hep bize şöyle öğretti. Aman hayırlısını iste.
1: Evet, eyvallah.
0: Her şeyin hayırlısı olsun. Ama Allah'ın hazinesi sınırsız. Sen kolayını da iste. Çünkü bazen hayırlısı öyle zor olur ki. Of. Kaldıramazsın. Mevlam da kaldıramayacağımız yük yüklemesin. Bu nedenle sen bir şey isterken, ya Rabbi, hayırlısını kolayından nasip et de. Takdiri ona bırak.

Peki o halde benim gerçekten ciğerim yanarak vay vay dediğim bir halimizi sizinle paylaşayım. Yalansa da yalan deyin. Şimdi karşılaştığım insanlara ola ki sohbet ortamı olur da lafımı sözümü dinlerlerse diyorum ki ya bu günah. Boş ver diyor. Başka bir şeye diyorsun ki bak bu ayıp. Ya diyor herkes aynı. İyi de kardeş bak bu yalan. Aman diyor. Aman. E peki namaz? E diyor ki zamanım yok. Oruç? Dayanamıyorum. Ya o zaman tefekkür et diyorsun. Ya diyor düşün nereye kadar. E diyorum ki ölüm var ölüm. E diyor herkes ölecek. E peki kardeşim cehennem ihtimali var. E diyor ki Allah affeder. E ne diyeyim?

0: güzelim, baksa da bir, bakmasa da.
1: Gölge sizlerle.
0: Sana neler neler dedim, hepsini duydun da anlamadıktan sonra, duysan da bir, duymasan da bir.

İtalya'dan Hamza isimli kardeşim, abi demiş, en büyük isteğin nedir? Sorsam demiş. Sevgili kardeşim, ben ne istiyorum biliyor musun? Kalp huzuru. Ve bu nedenle işte binlerce mesaj geliyor. Herkesin söylediği bir şey var. Her söylenene aldırış etmemeyi öğrendim. Neden mi? Düşünüyorum. Ya kardeşim, insanlar Yaradan'dan, Allah'tan razı olamıyorlar. Haşa. Benden mi razı olacaklar?

0: şöyle kısa bir şiir var. Bir dörtlük ya. Ama çok zalim biliyor musun? Ben demiştim radyonun sesini aç diye. Ta programın başında. Ama aramıza sonradan katılan varsa o da şimdi açsın. Radyo 7'desin gölgeyle kulak ver. Hatta kulak ne ki? Sen gönül ver. Yıkılmış bir şehir gibiyim. Allah Allah. Ah ulan yıkılmış bir şehir gibiyim. Tadım yok, tuzum yok, zehir gibiyim. Yatağına küskün nehir gibiyim. Akıyorum ama sen gel de bana sor.
1: Vay, vay. Gölge sizlerle.

Hazreti Musa aleyhisselam bir gün bir fakir görür. O kadar fakir ki giyeceği olmadığı için kumun içine girmiş. Hazreti Musa'yı görür o da ve der ki, ya Musa bana dua et. Allah bana dünyalık versin. Yoksulluk beni tüketti. Hazreti Musa dua eder. Denir ki Hak Teala fakire dünyalığı verir. Aradan zaman geçer. Hazreti Musa aleyhisselam bir kalabalık görür. Merak eder, yaklaşır, bir de ne görsün? O kendisinden dua isteyen fakirin kalabalığın ortasında olduğunu. Üzerine üzerine gidiyorlar. Ne oluyor burada, bu ne haldir der. Hazreti Musa'ya cevap verirler. Bu adam şarap içmiş, kavga etmiş, kavga ettiği adamı da öldürmüş. Şimdi ona kısas uygulanacak. Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine Allah'ın adaletine bir kez daha iman eder. Kendisi de tevbe eder ve der ki, eğer Cenab-ı Hak kullarına her istediğini verseydi yeryüzünde azgınlıklar yaparlardı. Hem de ne azgınlıklar. Öküzdeki boynuz eğer eşekte olsaydı kimseyi yanına sokmazdı. Bazı acizler vardır ki bu dünyada kuvvet kazansalar kalkar kalkmaz acizlerin belini bükerler.

şimdi sıradaki şarkı Aşkımı Sakla diyecek. Aşkından... Bu saklamakla alakalı hayati bir şey söyleyeyim ve Radyo 7'de gölgelenmeye öyle devam edelim. Sevgili dostlar, malumunuz münafıklık çok kötü bir şey ve alametleri vardır. Mesela söz verir sözünde durmaz, konuştuğu zaman yalan söyler, emanet verdiğinde emanete hıyanetlik eder. Fakat çok bilinmeyen bir alameti daha vardır münafıklığın. Şimdi herkesin bu hayat içerisinde zaman zaman ortaklıkları olur. Gönül ortaklığı, iş ortaklığı, öyle mi? Ya zaman olur, anlaşamayı verirsin, ortaklık biter. İşte ortaklık bittiğinde ayıpları ortaya saçmak, sırları ortaya dökmek münafıklık alametidir.

Ya çok ilginçtir. Anlatılır. Azrail aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselamın yanına geldiği zaman emri yerine getirmek için Hazreti İbrahim aleyhisselam Hazreti Azrail'e demiş ki, hiç dost dostunu öldürmek ister mi? Hazreti Azrail'in cevabına bak. Demiş ki, ey İbrahim, sen hiç dostuyla görüşmek istemeyen bir dost gördün mü? Öyle ya. Ölüm bir bitiş değil. Ölüm bir yok oluş değil, kayboluş değil, kaybediş değil. Ölüm bir geçiş. Geçici olandan sonsuz olana. Bak, bu geçici olandan sonsuz olana. İşte bu sonsuzluk da nerede olacağı önemli.

Malumunuz, çoğumuzun gün içinde dönüp dolaşıp dilinde ne var? Para. Para, evet. Ve paraya dair çok şey anlatılır, söylenir. Ama en önemli iki meseleyi ben burada söyleyeyim. Malumunuz, insan dönüyor dolaşıyor, ne yapıyor? Paranın sahtesini yapıyor. Fakat asıl mesele şu: para insanın sahtesini yapıyor. Fakat şunu da bilmekte fayda var: aslında sen neysen para onu ortaya çıkarıyor. Yani para seni daha yapıyor. Nasıl? İyi biriysen eline para mı geçti, daha iyi olursun. Ama kötü biriysen para seni daha kötü yapar.

ibretlik bir hikaye anlatılır. Başka, sana neler bir araba gece çalınır. Yok başka. Fakat çok ilginç. Gece çalındı ya, sabah tertemiz bir şekilde sahibinin evinin önüne bırakılır. Sahibi şaşkın. Arabaya bir bakar. Arabada bir mektup. Mektupta yazan şu: kusura bakmayın, karım hamileydi, hastaneye yetiştirmek zorundaydım, başka çarem yoktu. Özür amaçlı tüm aileniz için sinema bileti bıraktım diye bir not. Arabanın sahibi duygulanır, ilginçtir ve sevinir. Ailesini de alır, biletlerle beraber sinemaya giderler. Geri döndüklerinde bir de ne görsünler? Tüm ev soyulmuş ve yine bir not var. Nasıl, filmi beğendiniz mi? Bir insanın kanı bozuksa aldatmak için çok yol bulur.

0: Meydanda savaş devam etmekte.
1: Gece olsun hıçkırıkla.
0: Hazreti Ali'ye gelir.
1: Sevdadır bu.
0: Derler ki
1: yara gibi
0: şu savaşta
1: dokunma.
0: Şu meydanda böyle mücadele verirken namazı sonra kılalım. Hazreti Ali Efendimiz der ki uğruna savaştığınız değerleri ihmal ederek zafer kazanmanın hiçbir anlamı yoktur. Of. Savaşta namaz meselesinde herkesin unutmaması gereken, yani ben Müslümanım diyenlerin unutmaması gereken çok önemli bir şey var. Kitabımızda Allah oruç tutmamaya müsaade vermiştir. Hastaysan ve yolcuysan tutmayabilirsin diyor. İşte fakirsindir, hacca gitmeyebilirsin. Yani zengin değilsin, paran yok, zekat vermeyebilirsin. Ama hiçbir yerde namaz kılmayabilirsin diye bir izin yok. Ya bunu çok iyi düşünmek lazım. Ya şöyle olursa namaz kılma. Yani hiç hareket edemiyorsan bile deniyor ki ima ile gözünle. Ne kadar önemli olduğunu bir düşün. Gözünle bakarak, düşünerek dahi olsa namazını kılacaksın. Ötesi yok. Bunu çok iyi düşün.

Ey güzel Allah'ım, beni çölden çöle atsan, ben yine senden umut kesmem. Garipler içine katsan, yine senden umut kesmem. Ömrümüz besli, kafeste. Daima kulağım seste. Can çıkarken son nefeste. Yine senden umut kesmem. Ben...

dolaştırsan halden hale. Hoştur senden gelen çile, ölümden ötede bile yine senden umut kesmem. Şu gönlümün yarasına sen merhemsin çaresine. Atsam değil derasına yine senden umut kesmem. Arasattan aşırtsam da, mahşer günü şaşırtsam da, oğul sırattan düşürtsen de senden umut kesmem. Feymani'nin tapusunda sen gizlisin yapısında, cehennemin kapısında. Ya Rabbi, yine senden umut kesmem.

0: Sesini duyduğun herkese güvenilmez. Yanında sana her arkadaşım diyene güvenilmez. Güvenilir insanların bazı özellikleri olur. Mesela sende bazı meseleler vardır. Onları ancak güvenilir olan görür. Gülüşünün ardındaki kederi, öfkenin ardındaki sevgiyi ve sessizliğinin ardındaki nedeni. Bunları ancak güvenilir adam görür. Aa, diyor sanki yanımda bir dostum var. Allah için bunları görür, ona güvenebilirsin.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Diyor ya Talha Bora Öge ile son 10 dakika diye. Bugün bu radyo için değil, hayat için böyle olacak. Ama benim haberim olmayacak. Talha Bora Öge için şu yalan dünyada son 10 dakika. Hepimiz için değil mi? O zaman bugünün kapanış duası şu olsun: Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala yaşıyorsam, yine buluşacağız. Hatırlayalım, olur mu? Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Bu program gündüz 14, gece 24. Günde iki kere. Evet. Hepinize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik.

Faras İnşaat'ın sunduğu Gölgesizler'le sona erdi. Talha Bora Öge Kayseri'de Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.